Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Davranışlarını şartlara göre ayarla. Daha önce işlerin kıvamını ayarlamaktan söz etmiştik. Bu kıvam ayarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de içinde bulunduğumuz şartları, durumu, kişileri dikkate alarak davranmaktır. Günlük hayattan bir örnek verelim. Havanın durumuna, mevsimin değişmesine bağlı olarak arabanın yoldan çıkmaması, kaza yapmaması için sürekli lastikleri değiştiriyoruz. Karlı ve buzlu havada o havaya uygun, sıcaklarda da o havaya uygun lastik takıyoruz. Bunun yegane amacı yolda düzgün gidebilmek, kazadan beladan uzak kalabilmektir. Aslında hayat imtihanımızda yapmamız gereken davranış da tam böyle olmalı. Allah'ın dosdoğru yolunda, sırat-ı müstakimde yürüyebilmek, yolda kalabilmek, yoldan çıkmamak için içinde bulunduğumuz şartlara uygun davranmayı bilmek gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutuyoruz çünkü bu ayda kulluk yolunda ilerleyebilmek ancak bu şekilde mümkün. Kurban gelince kurban kesiyoruz çünkü orada ona uygun davranmak gerekiyor. Öyle bir zaman olur ki orada susmak gerekir. Öyle de bir zaman olur ki orada susmak vebal olur, konuşmak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak, bakmamak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak vebal olur. Bütün dikkatimizle bakmak gerekir. Hayat imtihanımızda sırat-ı müstakim üzere dümdüz ilerleyebilmek için göstermemiz gereken tavır bu olduğu halde bizler genelde iki konuda hata yapabiliyoruz. İlk hatamız şu, durumların, konumların, şartların değişmesine dikkate almaksızın her durum ve şartta sabit ve statik davranış tarzı ortaya koymak. Bu her mevsim aynı lastiği kullanmak gibi, hep kış lastiği ya da hep

0: gaz lastiği modunda gitmek. Muhatabımız kim olursa olsun, zaman ve zemin ne olursa olsun, şartlar nasıl olursa olsun, herkese aynı kalıp davranışı sergiliyoruz. Oysa bir davranışı bir şahıs yaptığında ona tepki göstermek gerekirken, aynı davranışı bir başkası yaptığında belki tebrik etmemiz gerekir. Söz gelimi hayatında hiç namaz kılmamış olan bir kimse, ilk defa camiye gelse, sağa sola bakarak namaz kılsa biz o şahsa, bu senin kıldığın namaz hiç düzgün olmadı, bu şekilde namaz kılamazsın dersek, o şahsı küstürmüş ve belki de bir daha camiye gelmesini engellemiş oluruz. Ama aynı davranışı 5 vakit namaz kılan, caminin ne olduğunu bilen biri yaparsa, bu defa bu davranışı ona yakıştıramayız ve niçin böyle yapıyorsun, namazda sağa sola bakılmayacağını bilmiyor musun deriz. İkinci hatamız ise şu, belirli bir zamanda kişiye karşı gösterilmesi gereken tavır ve durumu ayarlayamamak. Bu da yazın kış lastiği, kışın yaz lastiği kullanmak gibi. Sabit ve statik değiliz ama zamanlamada hata yapıyoruz. Peki hangi konumda nasıl tavır ve davranışlar sergilememiz gerektiğini kime, neye göre ve nasıl belirleyeceğiz? İşte peygamberin işlevi tam da burada ortaya çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yakından okuduğunuzda, onun siyer ve sünnetiyle içli dışlı olduğunuzda hangi durumda nasıl bir davranış kalıbı ortaya koymanız gerektiği çok net bir biçimde görülüyor. Onun Allah'ın Resulü olduğunun en önemli delillerinden birisi bu. Nerede ne tepki verilmesi gerekiyor bunu biliyor. Hiçbir tavır ve davranışında itidalin dışına çıkmıyor. Mesela Allah Resulü'nü hayatı boyunca hiçbir zaman avazı çıktığı kadar bağırırken çileden çıkmış bir halde görmüyorsunuz. Öfkeden köpürmüyor, kendini kaybetmiyor, sevindiğinde coşup taşmıyor, şımarmıyor, hüzünlendiğinde yaka paça yırtmıyor, ümitsiz, hayattan bezmiş, yıkılmış bir tavır içine asla girmiyor. Bir savaşta galip geldiğinde zafer sarhoşu olmuyor, bir savaşta mağlup olduğunda her şey bitti buraya kadarmış tavrına bürünmüyor. Onun hayatı kahkahalar ve çığlıklar arasında değil, tebessüm ve gözyaşı arasında mutedil bir çizgide gidiyor. Ne buyuruyordu Rabbimiz? İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Duamız. Rabbimiz hayatımızın her anında onun alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisini örnek almayı, hayatımızı onun gösterdiği istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

yarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nafliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer sözünün seçkin ve etkili olmasını dilersen, ancak sorulduğunda cevap ver. Cevabın doğru ve dürüst olsun. Boş boğazlık etme. Başkalarını çekiştirme. Dedikoduya katılma. Kendin dedikodu yaparak fitne çıkarma. Söz her şeyi alt üst eden bir rüzgardır.

İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 5. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. Beşinci cüzde Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, yani mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar gibi helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması. İkinci mesaja baktığımızda, savaşta hak adalet bilinci başlığını görüyoruz. Zalimlere karşı mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli, yani kasr-ı salat ve salat-ı havf, ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek ve sabırlı, dayanıklı, dirençli olmak. Üçüncü alacağımız mesajsa strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen içimizdeki şer güçlerin, yani münafıkların tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmekten korunmak gibi ihsan sahibi olmak, yani her şeyi mükemmel yapmak gibi doğru stratejiler geliştirmelidir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla

büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkârdır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar.

Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler de peygamber de onlar için mağfiret dileseydi elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse, Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi, keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da, Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki, bir türlü söyleneni anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor, Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkâra sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur.

Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah, ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işteydiniz dediler. Onlar
O yerde zayıf görülenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden korup düzlüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa,
biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefislerde cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya
hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere, müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Es-Samet. Hacetlerin giderilmesi, sıkıntıların sona ermesi için güvenilip dayanılacak tek merci. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların hacetlerini rahmetiyle gideren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir şeye yönelmek anlamındaki samt kelimesinden türeyen samed esması, ihtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan kimse anlamına gelir. Allah'ın samet oluşu, varlıkların ihtiyaçlarını gidermesi için kendisine başvurmasıyla, yaratılmışlara özgü acz ve ihtiyaçtan münezzeh olan Rabbin de bu ihtiyaçları sonsuz ikramı ve bekasıyla tamamlamasıyla tecelli eder. Kitab-ı Mübin'de İhlas suresinde Rabbimiz kendini tanımlarken samet esmasını kullanır. Yaratılmışlık özelliği taşımayan Allah, herkesin sığınacağı yegane varlık olduğunu ifade eder kendi dilinden. Peki Rabbimin samet oluşu benim hayatıma nasıl etki eder? Bende bu esmanın tecellisi nasıl olur? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Eski zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin kapısına varıp yardım diledikleri kimselere Samedül Kavm adı verilmiştir. Bir sıkıntıya düşen, çözemediği sorunu için yardım dileyen insanlar, içinde bulundukları durumdan sıyrılmak için bu kudretli gördükleri kimsenin huzuruna varır, çözüm üretmesi için talepte bulunurlarmış. Bu kimse ya alim bir zat olurmuş, ya zengin, yahut makam ve salahiyet sahibi. Kişinin hacetine göre başvurduğu kimse de değişir elbet. İlmin dokunacağı hayırla paranın dokunacağı hayır bir midir? Bu sebeple topluluklarda birden fazla Samedül Kavm olurmuş ki insanların müşkülleri çözülsün. Aslında bu nokta Rabbin kendini Samet olarak tanıtışının inceliğine dokunur. Tam da durduğumuz noktadan baktığımızda hangi insana gidersek gidelim bir konuda fazlalığı varsa başka bir noktada eksik kaldığını görürüz. Ama Rabbin samet oluşu bütün konuları kapsar. Her türlü ihtiyacın giderilmesi onun için mümkün ve kolaydır. İhlas suresinde de Rabbimiz yarattıklarından farklı olduğunu ifade eder. Gördüğümüz, bildiğimiz bütün varlıklara benzer özellikler taşıyor gibi görünse de aslında hepsinden farklı ve üstündür Allah. Kudret olarak, varlık olarak. Biz ihtiyaçlarımızı gidermek için farklı farklı kimselere başvurup bu kimse bu işte samettir derken Allah'ın her işimiz için samet olduğunu fark ederiz. Hastalığı olan yeryüzünde bir doktora, maddi sıkıntısı olan zengine, darda kalan makam sahibine, ilmi yetmeyen alime giderken bütün bunların üstündeki gücü fark

0: edenlerimiz Rabbine sığınır. Samed olan sensin Rabbim diyerek bütün nehirlerin aktığı okyanusu bulur. Kalbi sükuna erer, sakinleşir. Huzurdan büyük nimet var mıdır şu dünyada? Samed esmasının iki ayrı inceliği vardır. Biri, Rabbin yarattığı bütün varlıkların hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamaya devam etmesi, diğeri de etrafımızda gördüğümüz hiçbir cisme, varlığa yapısal olarak benzememesi. İnsan gözünün gördüğünden hayalini geliştirir. Gördüklerimiz bizde hayal kurma kabiliyeti oluşturur. Ama Rabbimiz hayalimizde oluşan her şeyden farklı olduğunu Samed esmasıyla bize vurgular. Bu vurgu aynı zamanda yaratılmış bütün varlıklarda bulunan acizlik vasfından da uzak olduğunun altını çizer aslında. Bildiğimiz ne varsa eksiktir, acizdir. Ama Allah bütün bildiklerimizden farklı olan, tam olan, eksiksiz olandır. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla tanıyanlardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanız. Yaşadığımız müddetçe ihtiyaçlarımız bitmez, bitmeyecek. Bitmesi, varlığımızın da sonlanması anlamına gelir çünkü. İhtiyaç sahibi olmaktan erinmeyiz. Aciz olduğumuzun hepimiz farkındayız. En fakirinden en zenginine herkesin ihtiyacı hava, su, topraktan biten nimetler. Hangisine bağlı olmadığımızı iddia edebiliriz? Mühim olan ihtiyaçtan bari olmak değildir. İhtiyaçlarını doğru mercilerden isteyebilmek ve eksiksiz elde edebilmektir. Bunun için de insanın doğru merciye başvurması gerekir. O halde benim önce doğru merciyi bulmam gerek. Kime gidersem gideyim, alacağım yardım eksik kalacak biliyorum. İnsan eliyle olan her şey eksiktir, yarımdır. Bir kimsenin eliyle bir sıkıntım giderilirse Rabbim sayesindedir. Eksikliğimi giderecek olan da Rabbimdir. Benim bunu zihnime, kalbime işlemem gerek. Ben müminim. Mümin kimseye minnet etmez. Minnet etmemek için Rabbimin Samed olduğunu hatırlamam gerek. Bütün yardımlar ondadır, ondandır. Benim içimden geçeni de, ihtiyacım olanı da, bana neyin yeteceğini de bilen O'dur. O halde ben Rabbimin Samed oluşuna bırakırım kendimi. Ben emek vermekle mükellefim, takdir Rabbimdendir. Elbette ki yardımı bana yine kulları elinden gönderecektir ama ben gönderenin O olduğunu bilmeliyim. Yardım dilerken de kimin kapısına gidersem gideyim, o kimsenin yalnızca bir vesile olduğunu, asıl yardımın Rabbimden geleceğini unutmamalıyım. Rabbim dilerse yardım edecek kimsenin kalbine incelik verir, onun eliyle beni ikramlar. Dilemezse benim de onun da yapabileceği bir şey yoktur. Eğer ben kulların derdini çözecek konuma gelirsem de Rabbimin Samed esması bende tecelli etmiştir derim. Rabbin kulu üzerinde bu esmasını tecelli ettirmesi o kimseyi din ve dünya işlerinde kendisine başvurulan konuma getirmesiyle olur. Bu da ancak benim için şükür sebebidir. Kendimden bilmekten Rabbime sığınırım. Dilerim ki bütün ipleri elinde tutan Rabbime sığınmak beni bütün dertlerimden selamete çıkarsın. Alemlerin ihtiyaçlarını gidermesi için kapısına vardığı Ya Samet! Var olduğum müddetçe senden başkasına el açmaktan, yardımı senden başkasından bilmekten sana sığınırım. Sen ki yerleri ve gökleri nizam üzere bir arada tutansın. Benim de kalbimi elinde tutarsın. Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Eğilip bükülmekten, başkasına minnet etmekten beni emin eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: ve takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
9: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. 21 Ağustos Cuma sabahında Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımız tüm İslam alemine, siz kıymetli dinleyicilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun, güzel olsun, güzelliklerle dolu olsun efendim. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Tabii ki Cuma mübarekliğiyle ve güzelliğiyle size selamlıyoruz ve aynı şekilde hayırlı cumalar mesajlarınızla programımız ve günümüz daha da bereketli başlasın ve devam etsin istiyoruz. Bu yüzden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Bizimle birlikte Cuma sabahında, Cuma bayramında güne bismillah diyen değerli dinleyicilerimiz, selamlarınızı bekliyoruz. Hayırlı cumalar dualarınızı bekliyoruz. İlk defa mesaj yazacak dinleyicilerimiz, sessiz dinleyicilerimiz, uzun süre sonrasında tekrar bizlerle birlikte kelamlarıyla buluşacak dinleyicilerimiz, selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Hayırlı Sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gündem. Gündem bölümüne hemen şöyle geçiş yapıyoruz ve ilk haber başlıklarımızı, özet haberleri sizlerle buluşturacağız. Yapay zeka ve siber güvenlikte kadro hamlesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını söyledi. Erdoğan sosyal medya hesabında, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yerleştireceğiz. 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız, dedi Başkan Erdoğan. Öte yandan Netanyahu korkuyor diyor manşette. Gazze'de soykırım yapsa da stratejik yenilgiye uğrayan İran'da rejim değiştirme planı başarısız olan ve Mekke ittifakıyla köşeye sıkışan Netanyahu, İsrail'de seçimler öncesinde yeni provokasyona başladı. Önce Suriye'yi bombaladı, ardından Suriye'de Türk askeri yapılanmasını tolere etmeyeceğiz diyerek tehdit etti. Netanyahu'ya cevap iletişim başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, tehdit ve yalanlar siyasi korkularını ve hezeyanlarının yeni bir yansıması, dedi. Mavi Vatan'da coşku ve gövde gösterisi, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ortaya koymak adına Mavi Vatan konseptiyle düzenlenen Teknofest, Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde kapılarını açtı. TCG Anadolu ve onlarca savaş gemisi, çelik kubbe insansız sistemlerle harp teknolojilerinin sergilendiği festivalde SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından vazgeçmeyiz, dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin aynı anda 50'den fazla savaş gemisi inşa ettiğini söyledi, deniliyor. Öte yandan Suriye'den Pakistan'a kritik ziyaret, Suriye Dışişleri Bakanı üst düzey heyetle Pakistan'ı ziyaret edip mevkidaşıyla bir araya geldi. Suriye'nin egemenliğine vurgu yaparken özellikle Şaybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını da söyledi, deniliyor efendim haber özetinde. Yarısı bizden 81 ile yayılacak. İstanbul'da 3 yıldır uygulanan Yarısı Bizden projesi yeni vizyon belgesi kapsamında 81 ile yayılacak. Bugüne kadar 384.553 bağımsız bölümün dönüşüm sürecine dahil edildiği projeyle Türkiye genelinde her yıl 150 bin konut ve iş yerinin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi hedefleniyor. Öte yandan çocukları kasten bağımlı yapıyor denilmiş efendim. Amerika'da Meta'ya karşı açılan davada tanık olan eski mühendislik direktörü, şirketin çocukları platformlarına bağımlı hale getirdiğini söyledi. Meta'nın güvenlik araçlarının etkisiz tasarlandığını iddia eden Bejar, kullanıcıları mola vermeye teşvik eden güvenlik aracının da başarısız olması için tasarlandığı öne sürüldü. Öte yandan raydan çıktı diyor efendim, hemen bakacağız. T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında sefer yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Kabataş yönüne ilerleyen tramvay rayları aşarak Bağcılar istikametine giden hat üzerine geçti denilmiş. Dün meydana gelmişti İstanbul'da tramvayın raydan çıkma durumu. Baz haritası Böcek'i doğruladı. İmamoğlu 15 milyon avro istedi demişti. Baz istasyonu kayıtları, İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon avro verdim diyen Muhittin Böcek'i doğruladı deniliyor efendim. Bir diğer gazetemize bakacağız. Mavi Vatan emin ellerde diyor manşet. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı. Teknofest Mavi Vatan milli gururumuz TCG Anadolu ve SİHA'larımızın gövde gösterileriyle Gölcük Tersanesi'nde başladı. On binlerce kişinin katıldığı fuarda şanlı donanmamızın Mavi Vatan'daki bükülmez iradesi dünyaya bir kez daha ilan edildi. Dosta güven, düşmana korku oldu deniliyor efendim. Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da açılış konuşmasında, bugün siz genç kardeşlerimizle Mavi Vatan ufkuna imza atmaktan büyük gurur duyuyorum, dedi. Karadaki vatanımız, yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz, dedi. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu gibi figüranların kanlı oyununu Türkiye bozacak, dedi.
Bir diğer haber başlığımızda devletimiz elini tetikten çekmiyor denilmiş efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına yer veriyor gazete. Terörsüz Türkiye düzenlemesinin bir af kanunu olmadığının altını çizdi Bakan Çiftçi ve takvimi örgütün sözü değil devletin teyidi belirleyecektir. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. Bir diğer gazetemize hemen şöyle bakacağız efendim. Yapay zekaya 3000 genç. Başkan Erdoğan yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki büyük atılımla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapay zeka, siber güvenlik ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçeceğiz dedi. Bu gençlerimizi 20 üniversitemize yerleştireceğiz. 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacıyı bilim ekosistemine kazandıracağız dedi. Bir diğer gazete haber başlığında Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'de tepki tehlikeli ve aptalca deniliyor manşette. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail içinde ciddi rahatsızlığa yol açtı. Türkiye Esad'ın Suriye'si değil, anketlerde büyük hüsran yaşıyor denilmiş ve Netanyahu'nun oyunlarını bozacağız dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Türkiye'yi hedef alan açıklamaları hezeyan olarak niteledi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi. Kendi politik geleceği için bölgeye ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunları Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır dedi. Öte yandan Mavi Vatan'da gurur günü diyor yine gazete bir diğer haber başlığında. Ormanı kamyon yaktı denilmiş efendim. Balıkesir Sındırgı'da bir süt kamyonunda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler Kütahya Simav'da kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan YKS'de en başarılı lise Kabataş YKS'de en yüksek yerleştirme oranı %85,73 ile sosyal bilimler liselerinde ilk 5 sırayı alan Kabataş Erkek Lisesi'nin 22 öğrencisi de ilk 100'e girdi. Öte yandan nüfusumuz 6 ayda 228 bin arttı. Türkiye nüfusu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi artarak 86.320.602 kişiye ulaştı. Erkek kadın nüfus farkı ise 21.348 oldu denilmiş haber özetinde. Efendim özetler ve başlıklar gazete birinci sayfalarımıza bu şekilde yansıyor. Birazdan tabii detaylara bakacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Şu güzel eserimizin ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz ve hemen şöyle ilk mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm, aleykümselam. İbrahim Esat, Ordu Ünye Çatak Köyü'nden Fındık Bahçesi'nden yazıyorum. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Ordu'da bütün fındık toplayanlara selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de hayırlı cumalar diliyoruz. Oradaki bütün şu anda mesaiye başlamış olan kıymetli kardeşlerimize, dinleyicilerimize selam olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı cumalar olsun Çağatay Bey. Amin efendim. Rabbim şu mübarek cumanın feyzi bereketini bütün dinleyicilerimizin üzerine olsun. Amin. Mevla hastalara şifalar versin. Amin efendim. Allah razı olsun. Deniz'den selamlar. Sıradaki eserde bizden size armağan olsun o zaman kıymetli dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar abicim, nasılsınız? Çok şükür sizlerle birlikte daha da iyiyiz. Gaziantep'ten erkenden yola çıktık. Allah'ın yarattığı güzellikleri görmeye niyet ettik. Ne kadar güzel. Can Demir ailesi olarak sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Cuma dualarımızı bekliyoruz. Oğlum Taha, kızım Feyza'dan selam ile aleyküm selam. Yolunuz açık olsun. Hayırlı cumalar. Sıradaki eser şu an araçta yolculuk yaptığımız Hafize Rümeysa ve Hafize Zehra Betül, Hafize Sevdegül kızlarımız için gelsin. Teşekkür ediyoruz. Armağanımız olsun. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte olan, sesimizi duyan bütün değerli dinleyicilerimiz, nerelerdeyseniz lütfen yazınız ve bulunduğunuz yerleri de yazınız ki biz de selamlarımızı gönderelim. Hayırlı cumalar dualarımızı bizler de sizlerle paylaşalım efendim. Güzel bir eserimiz var. Sizlere armağan olsun. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, gündem sayfamızdan haber detaylarımızla devam ediyoruz. İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı başlattıklarını açıkladı. Erdoğan sosyal medya paylaşımında, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Programın detaylarını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıkladı. Programla gençler stratejik alanlara yönlendirilirken ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesinin büyütülmesinin hedeflendiğini belirtti. Savunma sanayisinde kendi mühendislerimize, bilim insanlarımıza ve gençlerimizin kabiliyetine güvenerek gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zekaya, siber güvenliğe, çip teknolojilerine ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil, önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir, dedi Özvar yaptığı açıklamada. Öte yandan Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz diyor efendim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır dedi Duran ve bununla birlikte Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır dedi. Zira izlediği politikaların kötülüğüne dair uluslararası toplum hemfikirdir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisinin giderek arttığını da kaydeden Duran, İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmış olmalı. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Dahası diğer

Radikal partilerle aşırılık rekabeti içinde Türkiye'ye ve bölge ülkelerine onca düşmanlığı körüklemektedir dedi. Netanyahu ve suç ortaklarının başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkeleri farklı ithamlarla suçlayıp üzerindeki bu kirli pası çevresine yayma noktasında özellikle de bunun gayesinde olduğunu belirtti Duran ve Suriye'de yaptığı saldırıdan sonra Türkiye'yi suçlama çabası bu durumun en açık göstergelerinden biridir dedi. Türkiye'ye karşı olan tavrındaki temel dinamiğinde Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan bir isabetli politikalarıdır dedi. İsrail'in birçok müttefikini tek tek kaybettiğini ve iyice itibarsızlaştığını kendi politikacılarının dahi itiraf ettiğini sözlerine ekleyen Duran, dahası Türkiye ile oluşturulmaya çalışılan gerginlik politikasının bir getirisi ortaya konulamamıştır dedi. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçıl politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye bölgenin en tecrübeli ve köklü ülkelerinden biridir. Bizim devlet geleneğimiz derindir. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Tarih bizim kendi güvenliğimizin, özellikle devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir. Ancak Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz dedi. Ve biz bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen, barış için gayret gösteren bu yaklaşımıyla dünyada takdir gören bir ülkeyiz. Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır. Kimse milletimizin ve dostlarımızın huzurunu kaçıramaz, Türkiye buna müsaade etmez dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamalarında. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar yeni saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim mesajlarımıza hemen bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Gaziantep'ten yazıyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Severek dinliyoruz. Sıradaki eser de Müslüman alemine gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı günler olsun. İyi günler, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyoruz. Konya'dan Mevlana diyarından sevgi ve selamlar. Abdülmuttalip Arıcan, hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar efendim, dualarınızda olmak duasıyla. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Nazilli'den İzmir'e gidiyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Sıradaki eser Araç içindeki Eşim Hanife, kızlarım Sümeyye ve Feyza'ya ve bütün dinleyenlere armağan olsun. İyi yayınlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Fatih Sinop, çok teşekkür ediyoruz efendim. Yolda olanlar selam olsun her birinize. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ selamet varınız inşallah gideceğiniz yerlere. Şu güzel eserimiz de sizlere armağan olsun. Dinleyelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. İki mevkidaşıyla Gazze'yi konuştu diyor haber başlığında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgedeki son gelişmelerle ilgili yaptığı diplomatik temaslar çerçevesinde mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Bakan Fidan, görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik dedi. Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden, Suriye'de huzurun ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteklerini tekraren vurguladıklarını kaydetti Bakan Fidan ve ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı da değerlendirdiklerini vurguladı. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eş güdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Bir diğer haber başlığımızda da efendim Mavi Vatan Teknofest diyor. Ama öncesinde bir güzel eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından bu haber detayımızı sizlerle paylaşalım. Buyursunlar.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, haber detayımıza bakacağız. Mavi Vatan Teknofest, Mavi Vatan'da nefes kesen buluşma diyor rotamız. Mavi Vatan, ufkumuz Kızıl Elma. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koymak adına Mavi Vatan konseptiyle düzenlenen Teknofest 2026, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülerinin de etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarında insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilendi. Etkinliğin ilk gününde teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, stand etkinlikleri, atölyeler, deniz ve hava gösterileri gerçekleştirildi. Festivalde SAT ve SAS komandoları mini bir tatbikatla yeteneklerini sergiledi. Faaliyette senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenmiş olan serseri mayın, insansız hava aracı ve şüpheli cisimler helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi. Diğer bir senaryoda da sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehine SAT timinin atak botlarla düzenlediği baskınla kurtarıldı. Deniz Hava Komutanlığı'ndaki Sea Hawk ve Kobra helikopterleriyle Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı Gölcük semalarında gösteri uçuşu yaptı. Etkinlik 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak deniliyor. Öte yandan Teknofest Mavi Vatan'ın açılış programında Türkiye'nin savunma sanayine ulaştığı seviyeyi ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verildi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere Mavi Vatan bilinci çağrısı yaptı. Bayraktar, karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan huzur bulduğumuz bahçemizdir. Nasıl evimizin bir odasından vazgeçemiyorsak Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz dedi. Gençlere kendinize özellikle yüksek bir idealiniz, bir kızıl elmanız olsun çağrısına bulunan Bayraktar, Teknofest Mavi Vatan'ın yalnızca bir teknoloji hamlesi değil, aynı zamanda bağımsızlık ve adalet mücadelesi olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açılıştaki konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisi ve denizcilik alanındaki hedeflerine ilişkin mesajlar verdi. Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Deniz kuvvetlerinin milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve gelişen teknolojik kabiliyetiyle Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunmasında caydırıcı bir güç olduğunu belirten Güler, yerli ve milli savunma sanayisindeki seviyenin daha da ileri taşınacağının vurgusunu yaptı. Teknofestlerin gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan önemli bir platform haline geldiğini kaydeden Bakan Güler, gençlere araştırma, üretme, takım çalışması, sabır ve disiplin tavsiyesinde de bulundu. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin yerli ve milli imkanlara ulaştığı kapasiteye dikkat çekerek, bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37, yabancı ülkeleri 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz dedi. Milli Fırkateyn Korvet

ve çıkarma gemilerinin ardından Milli Uçak Gemisi, Hava Savunma Muhribi TCG Kocatepe ve Milli Denizaltı'nın yapımının sürdüğünü de belirtti. Aynı zamanda TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'ün uçurulduğu hatırlatıldı. İnsansız deniz ve su altı araçlarında da önemli kabiliyetlere ulaşıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, Atmaca güdümlü mermisi, Akya torpidosu, Hisar hava savunma füzesi ve Malaman mayınının etkin şekilde kullanıldığını söyledi. Geçen ay bir denizaltıdan 190 kilometre uzaklıktaki su üstü hedefine Atmaca atışı gerçekleştirildiğini aktaran Tatlıoğlu, Türkler denizci bir millettir ifadelerini de kullandı deniliyor efendim. Gençler İDA ve su altı roketlerini de yarıştırdı denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla kulaklarınızda olacağız. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı, hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz efendim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarınıza hemen bakacağız. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Adıyaman'dan Mehmet ben. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Hayırlı cumalarımız olsun. Hastalarımız için dua bekliyoruz diyor. Mevlam Şafi ismi hürmetiyle şifalar versin efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Aleykümselam. Yasemin ben, Yasemin Şahin, sizleri İstanbul Başakşehir'den dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim, selam olsun bizden de size. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar diliyoruz Çağatay Bey. Hayırlı cumalar efendim, aleyküm selam. Allah mazlum Müslümanları kurtuluş nasip eylesin. Bugün mescitte hep dualarımızda olacak güzel ve hayırlı haberler dileriz Yüce Rabbimizden Mehtap. Teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Vedamız öncesi güzel bir eserimiz.

0: Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz, veda bölümündeyiz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, bütün Müslümanların cuması mübarek olsun. Amin efendim. Mevlana diyarından selamlar. Şakir Altıntepe, emekli din görevlisi. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz bizler de sizlere. Dualarınızda olalım inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı cumalarımız olsun. Amin aleyküm selam. Rabbim sizleri de programınızı da başarılı eylesin. Allah razı olsun dualarınızla. Teşekkür ediyoruz. Geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de efendim Hayırlı Akşamlar programında sizlerle birlikte olmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Cuma bayramımızda, bu güzel bayramda herkesin cuma bayramı mübarek olsun. Keza mübarektir, bizleri güzel eylesin. Değil mi efendim? Mübarek eylesin. Dualarımız bol olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Mevla razı olduğu kullarından eylesin her birimize efendim. Ve dualarınızı bekliyoruz. Her birimizden. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Akşam görüşmek üzere.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,
13: biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
3: Kamu Spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Anadan doğan ölmez ecel gelmeden. Düşmanı görünce korkun neden? Komutan çok cesur, zeki. Aynı zamanda mert ve geniş gönüllü olmalıdır. Ölüm için hiç şüphesiz ecelin gelmesi gerekir. Eceli gelmeden hiçbir yiğit ölmez.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Halid bin Velid değil mi o?
2: Evet.
1: Ne işi var burada?
2: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
1: Olabilir.
2: Yanındakileri tanıyor musun?
1: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
2: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Abi.
1: Velid. Kardeşim.
3: Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
3: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür.
1: Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
4: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
5: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir, buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
0: 124. Bölüm.
4: Muaz bin Cebel 18 yaşında İslam'la şereflenmiş cesur bir gençti. Kur'an'ın ayetlerini iner inmez ezberlerdi. Güçlü bir hafızası vardı. Sorduğu sorularla peygamberimizin takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Resulullah dini bilgilerine güvendiği için Muaz'ı Medine'nin uzak bölgelerine imam olarak görevlendirir, Kur'an'ın öğrenileceği birkaç isim arasında onun ismini de zikrederdi. Bir gün Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabeyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Tam binmişken hayvan huysuzlandı, silkinerek ikisini yere düşürdü.
6: Ya Resulallah, iyi misiniz?
4: Peygamberimiz gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
6: Hay Allah, binmeseydim keşke. Resulullah yere düştü benim yüzümden.
4: Olanlara rağmen peygamberimiz merkebe binmeye kararlıydı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep yolcularını taşımaya başlamıştı. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
6: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
4: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
6: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
4: Muaz iyice meraklanmıştı. Belli ki önemli bir şey diyecekti Resulullah. Peygamberimiz, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
6: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
4: Muaz sabırsızlıkla peygamberimizin anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Peygamberimiz ve genç sahabisi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettikten sonra Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
6: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
4: Peygamberimiz, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
6: "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Acaba bu sorunun cevabı ne?"
4: Resulullah, "Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," dedi.
6: "Ya Rabbi, bu ne büyük müjde. Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?"
4: Peygamberimiz, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler cevabını verdi. Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiramdan bir kısmı peygamberimizin yanında oturuyordu. Derken yakınlarından birisi geçti. Oturan sahabilerden biri Resulullah'a şöyle dedi.
7: Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum.
4: Peygamberimiz ona, bunu ona söyledin mi diye sordu.
7: Hayır, söylemedim.
4: Peygamberimiz git ona söyle deyince adam o kimsenin yanına gitti.
7: Biliyor musun, ben seni Allah için seviyorum.
8: Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim.
4: Peygamberimiz ashabına vaaz etmeye başladı. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Ashab-ı kiramdan biri Allah Resulüne şöyle sordu.
8: İnsanların hangisi daha faziletlidir?
4: Peygamberimiz kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir dedi.
9: Mahmum kalp nedir acaba?
10: Sorup öğrenelim. Biraz öğrenelim.
9: Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz.
4: Allah Resulü mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur dedi.
7: Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?
4: Peygamberimiz bu soruya da şöyle cevap verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su isteğinin susuz kişinin kalbine işlemesi gibi iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
9: Ey Allah'ın Resulü, aramızda konuştuğumuz bir konu var. Bunu size danışmak istiyoruz.
11: Allahü Teala altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele buyurdu.
9: Elimize geçen her malı dağıtmalı, hiçbirini saklamamalı mıyız? Biriktirdiğimiz her dirhemden sorumlu mu oluruz?
8: Yoksa altın ve gümüşü biriktirmek mi haram kılındı? Hangi mal daha iyiyse ona edinelim.
4: Peygamberimiz burada farz olan zekatı vermeyenlerin kastedildiğini söyleyerek şöyle ilave etti. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir. Ashab-ı kiram bu tatlı sohbetin tesiriyle vaktin ne kadar çabuk geçtiğini anlamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanla namaz vaktinin geldiğini anladılar.

0: Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Peygamberimiz torunlarına karşı ayrı bir muhabbet duyardı. Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi. Torunlarına sevgiyle sarıldı ve onları kucağına aldı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah, mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Peygamberimiz ailesine çok düşkündü. Aile bireylerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları sevdiğini her fırsatta dile getirirdi. Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Hatice validemizin ilk göz ağrısı Hazreti Zeynep ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yaşı henüz 30 bile değildi ama iyileşme ümidi gittikçe azalıyordu. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma ve diğer hanımlar ellerinden geleni yapsa da her an kötü bir haber almanın korkusunu yaşıyorlardı.
1: Durumu nasıl Ümmü Eymen?
2: Allah bilir ama pek iyi değil.
1: Ne yapsak?
2: Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme. Takdir Allah'ın.
1: Ufacık çocukları var. Allah onu onlara bağışlasın.
2: Amin. Ümame nerelerde? Annesinin bu halini görmesin.
1: Kızlar onu dışarı çıkardılar. Oyalıyorlar.
2: İyi.
1: Ebul As nasıl?
2: Başından ayrılmıyor. İyileşsin diye gözünün içine bakıyor.
1: Daha yeni kavuşmuşlardı.
2: Evet, birbirlerine bu kadar bağlı, muhabbeti bol olan çift az bulunur. Zeynep'in düğünü dün gibi gözümün önünde. Ah, anacığı Hatice de, Zeynep de ne kadar mutluydular. Hatice, yeğeni Ebul As'ı çok severdi. Tam da onlara yakışır bir damat olmuştu. Müşriklerin tüm baskılarına rağmen ailesini korudu, kolladı. Zeynep'i hep çok sevdi.
1: Ta ki müşrik erkeklerle Müslüman kadınların aynı nikah altında olmasını yasaklayan ayete kadar.
2: Evet, o zaman da peygamberimizin isteğini ikiletmedi. Zeynep'i kardeşiyle buraya gönderdi.
1: Allah ona güzel bir ahlak lütfetmiş.
2: Hamdolsun.
1: Bu sayede hidayete erdi.
2: Zeynep onun Müslüman olduğunu görmüş oldu.
1: Sanki son anlarını yaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah onu bize, Resulüne, evlatlarına bağışlayacak inşallah.
3: Ne oldu? Resulullah'a haber verin. Zeynep sekerat haline girdi.
2: Korktum, başıma geldi.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
0: Hazreti Zeynep'i, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama esnasında Peygamberimiz onların yanlarına geldi ve onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın ve gerekli gördüğünüz kadar yıkayın buyurdu. Yıkama işlemi bitince Peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme, onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, aslan ol.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

81. gün. Niyet amel ilişkisi. Ayet-i Kerime meali. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ali İmran Suresi 29. ayet. Hadis-i Şerif. Ömer bin El-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Fetva. Namazda niyet sadece kalben yapılırsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Niyet namazın şartlarından biridir. Niyet, kalbe ait bir iş olup kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demektir. Namazda muteber olan kalpteki niyettir. Niyetin dille söylenmesi müstehap olmakla birlikte, söylenmediğinde de namaz geçerli olur. Farz ya da vacip namaz kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Sünnet namazlarda ise hangi vaktin sünneti olduğunu belirtmesi şart değildir. Hikmetli söz. Bir insanın ibadetini eksik yapmasının sebebi, ilahi müsamahaya güvenip affedileceğini umması olabilir. Bu insan cahilliğe aldanıp kendi kendini kandırmış, yol hazırlığı yerine kuruntusunu kendine azık yapıp ümide bel bağlamıştır. Böyle biri kurak çöllerde bir şeyler bulacağı kuruntusuna kapılarak azıksız yolculuğa çıkıp da bu kuruntusu kendisini ölüme götüren adama benzer. Elma verdiği.

Devlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sözden, söylemekten, işitmekten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Ölçü nedir? Huzur nerededir? Hadi gözle köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Pencereni aç, içeri mis gibi hava dolsun. Gözlerini kapatıp doğayı dinle. Sesleri birbirinden ayırmaya gayret et. Herkesin söyleyecekleri var. Her şeyin hal diliyle konuşup durduğu aşikar. Cıvıltılar, vızıltılar, şırıltılar nasıl da akıp gidiyor gönle doğru. Ferahlık sunuyor sakinleşmeye çalışanlara. Bir de ders öğretiyor dikkat edersen. Ağzından çıkan ne varsa senin sorumluluğunda. Ağız kovanında uğuldayıp duran arıların hem iğnesi vardır hem balı. Sen hangisini istersen onu sunarsın. Zihin süzgecinden geçmeyen her cümle incelikten, nezaketten, iyilikten ve anlamdan uzak düşebilir. Tartmadan anlayamazsın ne doğru, ne yanlış, ne kırıcı, ne yapıcı. Her sözün ömür köprüne taş misali eklendiğini, seni inşa ettiğini bil. Harcın sağlam olmazsa köprü hiç de ummadığın bir anda başına yıkılıverir. Söz senden ayrılınca seni temsil eder ama senden güçlüdür. Sen unutulursun belki ama o hatırlanır. Acı bir konuşma daha acı bir yanıtla karşılanır çoğu kez. İncitici ve iğneleyici ifadeler sahibini tez bulur. Her söz kendi yankısına hazırlanmalıdır. Çünkü ok misali hedefe uçmuştur bir kere ve geri alınamaz. Öfkeyle, nefretle söylenenler gönle gam getirir. Düşünmeden, inceltilmeden yapılan eleştiriler kalpler kırabilir. Aynı düşünceleri doğru seçilen kelimelerle saygıdan ve saygınlıktan vazgeçmeden söyleyebilmek çoğu zaman mümkündür. Anla ki mesele ne dediğin değil, nasıl dediğindir. İnsan dilerse kendini denetler. Kendini tanımanın, çözmenin, güzelleştirmenin bir yolu da budur. Üstelik her düşünce, her duygu dile gelmek zorunda da değildir. Asıl güç henüz söylenmeyenlerdedir. Ve susmak konuşmaktan çok daha seçkin bir tavırdır. Suskunluk düşünmeye alan açar. Düşünmekse doğru sözle anlamayı, anlaşılmayı sağlar. Sen sen ol, her istediğini söyleme. Her zaman her meseleye bir yorum yapma gayretine girme. Bir konuş, iki dinle. Bir konuştuğunda da tatlı dilli olmayı ihmal etme. Aklına geleni söylemeyi huy edinirsen, aklına gelemeyecek şeyleri duyarak sarsılırsın. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Günün Duası.
1: Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

0: yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. "Ya Allah, Ya Rahman," dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
1: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
0: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
1: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
2: Yine ne diyor?
3: Bu kez ne istemiş tanrısı?
1: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı? Öyle demiyor muydu Muhammed?
2: Evet öyle diyordu.
3: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
1: Şimdi öyle demiyor ama. Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
0: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, elemi, kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

ne kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor.

0: devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinliklerde kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, ben Necip Karakaya. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. Çünkü yapmış olduğum bütün yolculuklarda Diyanet Radyo benim en iyi yol arkadaşım.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çeksen, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül, sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle, bir akılla dost ol.

Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

Haşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden

olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Günün duası. Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya.

0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival, gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinlikler de kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve alikni bisalihin. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledunka rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. İlahi hamdini sözüme sertaj ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize sevdiklerini. Sevdiğin

Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hillat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Esfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram onun âline, ashabına, etbaına ya Rab. Aziz ve değerli kardeşlerim, önümüzdeki pazartesi günü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mevlidi nebisinin yıl dönümüdür. Resul-i Ekrem Efendimiz 14 asır önce Mekke'de Rebiyül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya teşrif ettiler. Rahmeten lil alemin olarak, alemlere rahmet peygamberi olarak yeryüzüne teşrif ettiler. Yeryüzüne geldiği o dönemi bizler cahiliye dönemi diye tavsif ederiz. Yani her türlü cehaletin olduğu, insanların Rabbini bilmediği, insanların edep, ahlak, medeniyetten bir haber olduğu ve her türlü günah bataklığının yaşandığı bir zaman dilimi. İşte böyle bir zamanda Allah Azza ve Celle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yeryüzünde var etti, bizi de bundan haberdar etti hamdolsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönemde biz cahiliye dönemi diyoruz ya, insanların kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğü bir zamandan bahsedilir. Ne kadar vahşi bir uygulama, bir adet, bir gelenek varmış diyoruz değil mi? Belki bugün kimse kendi evladını diri diri toprağa gömmüyor. Ancak bizler bugün kendi evlatlarımızı, çocuklarımızı, kızlarımızı, oğullarımızı farkında olarak veya olmayarak günah bataklıklarında diri diri aynı şekilde gömüyoruz. Belki fark etmiyoruz. Komşumuzun, çevremizin, arkadaşımızın, yakınımızın, kardeşimizin, akrabalarımızın çocukları gözümüzün önünde göre göre günah bataklığında çırpınıp duruyorlar. Feryat ediyorlar belki ama elimizi atıp da kurtarmak için acaba ne yapıyoruz? Günah bataklığında boğulup ölmek mi, diri diri toprağa gömülmek mi? Hiç olmazsa o dönem çocuklar diri diri toprağa gömülürken masum idiler, günahsızdılar da o günahı büyükleri, anneleri, babaları yaşıyordu. Ama bugün biz anne babalar olarak evlatlarımıza gereken hassasiyeti göstermediğimizden dolayı bazen kendi elimizle günah bataklığına gönderiyoruz, müsaade ediyoruz veya yaptığı zaman da bir şey demiyoruz, elimizden bir şey gelmiyor diyoruz, bizi dinlemiyor diyoruz. İkaz kısmında gençtir, bırak yaşasın diyoruz. İlerleyince, ilerleyen zamanlarda bir şekilde Rabbini tanır, ibadete başlar diyoruz. Böyle diye diye çocuklarımız, evlatlarımız Peygamber Efendimiz'den uzaklaşıyorlar. Peygamber Efendimiz'in hayatı, kendisi, ahlakı bizim hanelerimizde acaba ne kadar var? Kendimize soralım, nefsimizin muhasebesini yapalım. Bizim evimizde, hanemizde, kendimizde, eşimizde, çocuklarımızda Resulullah'ın ahlakından hangi ahlak var? Hangi sünnet-i seniyeyi biz yaşıyoruz, idame ettiriyoruz? Eksiklerimizi her birimiz kendimiz fark edecek de bu şekilde eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Resul-i Ekrem'in gönderildiği o zaman diliminde onun peygamberliği 40 yaşındaydı. Ancak 40 yaşından önce, peygamber olmadan önce de insan olarak ahlaklı bir insandı. Ve Mekke'deki herkes buna şahitti. Hiç kimse ona yalancı diyemiyordu. Hiç kimse ona insanları kandıran birisi diye bir vasıf söylemiyordu. Çünkü o önce de emindi, güvenilirdi, dürüsttü, insanların itimat ettiği bir insan idi. Ve Cenab-ı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu durumu şu ayeti kerimede şöyle ifade eder. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَز۪يمٍ Sen yüce bir ahlak üzeresin diye buyurur Allah Azze ve Celle. Peygamber Efendimizin bu yüce ahlak sahibi olması,

Az önce dediğim gibi peygamber olmadan önce de böyleydi. İnsanlar bazen kendine bir bahane uydurmak üzere şöyle söyler ya, işte bilmiyordum, okumadım, kimse bana söylemedi. Ben dini konularda zayıfım, işte Kur'an-ı Kerim'i tam okumayı bilmiyorum. Hiçbirini bilmesek de insanın ahlakı vardır. Fıtri olarak doğuştan gelen insanın dürüst olma ahlakını herkes bilir. İlla birisinin öğretmesine gerek yok bazen. Yalanın yanlış bir şey olduğunu küçük çocukken bile çocuklar anlar bilir söyler yalan kötü bir şeydir diye. Dürüst olmamak, sözünde durmamak, ahde vefa göstermemek, arkadaşa karşı samimi olmamak, bir gün böyle bir gün böyle olmak, iki yüzlü olmak, sabahı akşamı bir olmamak, bütün bunları herkes, her insan fıtri olarak, fıtratı gereği bilir, ona göre davranmalıdır. Ve Cenab-ı Allah Azze ve Celle bu ayeti gönderdiğinde Medine dönemi değildi, Mekke döneminde gönderdi bu ayeti. Ve inneke le'ala hulukin azim ayeti, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin geldikten hemen sonra Mekke döneminde Allah Azze ve Celle sen yüce bir ahlak üzeresin diye buyuruyor. Bu yüce ahlakı Cenab-ı Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Arapça bilenler bilir. Bu cümle kısa bir cümle ama üç defa tekiden ısrarla söyler. Arapçada inne diye geldi mi cümlenin başında? Mutlaka ve mutlaka. Sonra le ala. Le geliyor Arapçada. Hani biz de bazen söyleriz ya, vallahi de billahi tellahi diye söyleriz ya. İşte bu öyle bir ifade cümle Arapçada. Vallahi de billahi de tellahi de sen yüce bir ahlak üzeresin diye Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimizin ahlakının yüce bir ahlak olduğunu Mekke'de o ilk peygamberlik geldiği dönemde bütün insanlığa bizlere tavsif ediyor. Bu ayet geldiği zaman henüz hac farz olmamıştı. Henüz başörtüsü Müslüman kadınlara farz değildi. Henüz zekat farz olmamıştı. Henüz oruç ayeti gelmemişti. Ancak bu ayet ta Mekke döneminde Peygamber Efendimizin yüce bir ahlak üzere olduğu bilgisi gelmişti. Bunu niye söylüyorsun hocam? Çünkü bazen günümüzde insanlar ibadet kısmı ile ahlak kısmını birbirinden ayırt etmek istiyorlar. Ve şöyle diye biliyorlar. Ya benim ibadetim benimle Rabbim arasında, kimse karışmasın. Ben ahlaklı birisiyim. O bana yeter. Benim ibadetime karışmayın. O benimle ilgili bir şey. Ama ahlak kısmına ben ahlaklı birisiyim diyor. Böyle söyleyerek ibadet ile ahlakı birbirinden ayırt etme çabası var burada. Ancak insanoğlunun ahlakı üç esas üzerinedir. Bu üç esas nedir? En başta insanın ahlakı kendisine karşı ahlakı. Birey olarak kendisiyle baş başa olduğu, vicdanıyla, kalbiyle baş başa olduğu zamanki ahlakı, kendisine yapması gereken vazifeleri var. İkincisi, çevresiyle ahlakı. Arkadaşıyla, akrabasıyla, komşusuyla, dostuyla, iş arkadaşıyla, mahallesindeki insanlarla, yani diğer insanlarla olan ilişkisi ve ahlakı. Üçüncüsü, kişinin kendi Rabbi ile olan ahlakı. Rabbine karşı ahlakı nasıldır? Şimdi hangisinden başlayalım dersek, eskilerin bir tabiri vardır, güzel bir ifade. Derler ki kelam-ı kibardır. Men arafa nefse fekad arafa rabbe. Kendisini bilen Rabbini bilir. Şimdi ben ahlaklı birisi olacağım. Kişiliğimle, bütün davranışlarımla, her şeyimle ahlaklı birisi olacağım. Ama beni yaratan Rabbimi tanımayacağım, bilmeyeceğim. Bu mümkün mü ya? Ve şöyle diyelim, bir evlat çok ahlaklı, çok iyiliksever, herkese iyilik yapıyor. Çevresine, arkadaşına, komşusuna, ancak babasını tanımıyor. Babasıyla ilgilenmiyor, babasına selam vermiyor, babası hastanede ziyaretine gitmiyor, babasının sıkıntısı var ilgilenmiyor ama çevresine çok iyiliksever. Demezler mi? Evlat,
öncelik senin babandır. Babanla ilgilenmiyorsun ama arkadaşlarınla iyi vakit geçiriyorsun. İnsan insan ise, kendisini biliyor ise öncelikle şunu bilmeli: beni yaratan, bana can veren, bana kan veren, bana şu anda sağlık sıhhat veren bir Rabbim var. Ben Rabbimi tanımayayım da başkasını tanısam neye yarar? Eğer insan kendi Rabbini tanımazsa, kendisini var edeni, kendisine sağlık sıhhat afiyet vereni, kendisine nefes aldıranı, kendisine her türlü dünyalık imkan vereni tanımayıp da ben kendim iyiyim, çevremle iyiyim, ancak Rabbimle aram yok, iyi değil, ibadet etmiyorum, böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Estağfirullah, bismillah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın ha sakın Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Eğer siz Allah'ı unutursanız Allah da size kendinizi unutturur. Kendi nefsinizi unutturur. Yani kim olduğumuzu unuturuz. Biz kimiz? Ben kimim sorusunu kendimize soruyor muyuz bazen? Hep sürekli başkasını gördüğümüzde sen kimsin tanışalım diye başkasına soru soruyoruz. Karşımızdaki muhatabı tanımaya çalışıyoruz. Ancak bir gece vakti iki rekat namaz kılıp Cenab-ı Allah'a münacatta bulunup ben kimim ya Rabbi, ben kimim, nereden geldim, ne yapıyorum ben, nereye gideceğim? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi, beni dünyaya sen gönderdin, sen var ettin, sağlığımı, sıhhatimi, bedenimi, her şeyi sen verdin, zenginliğimi, malımı, mülkümü sen verdin, evladımı sen verdin, eşimi sen bana ikram ettin ve ben bir gün yine sana döneceğim. Ben kimim diye kendimize sorduğumuzda bunların cevabını insan buluyor mu acaba? İşte buluyorsa o zaman ahlak konusunda en güzel ahlak sahibi olan insan kendisini tanıyan, kendisini bilen ve Rabbini bilen insandır. İnsan eğer bilse ki ben yeryüzünde fani bir kulum, buraya geldim, buradaki zamanım muakkattır, bu süre içerisinde dünyada var olacağım, Cenab-ı Allah'ın bana tanıdığı süre içerisinde hayatımı idame ettireceğim ve günü geldiğinde de gideceğim Rabbimin huzuruna diye bilse, kendisinin fani olduğunu bildiği zaman bilir ki onun Rabbi bakidir ve ben Abdülbakiyim, yani baki olan, sonsuz olan, var olan Cenab-ı Allah'ın kuluyum diye bilir kendisinin fani olduğunu anladığı zaman. Eğer insan bilse ki ben muhtacım, yeryüzünde istediğim kadar zengin olayım, istediğim kadar sağlıklı olayım ama gün gelir hasta olur, evladıma muhtaç olurum. Gün gelir fakir olur, komşuma muhtaç olurum. Gün gelir yaşlanırım, ele avuca düşerim, kim tutsa elimden ona muhtaç olurum diye bilse, o zaman bilir ki Allahu Samet, Allah Samet'tir, hiç kimseye muhtaç değildir ama ben muhtacım. Hiç kimseye muhtaç olmayan Allah Azza ve Celle'dir. Her gün okuduğumuz ayet-i kerimede قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدِ اللّٰهُ السَّمَدِ, Allah Samet'tir, kimseye muhtaç değildir, ancak ben muhtacım. Belki bugün sağlığım yerinde, belki bugün param var ama yarın olmayabilir. Cenab-ı Allah alır elinden insanın bir gün birdenbire bir kaza, bir bela, bir musibet, bir yangın, bir hastalık, bir deprem, bir zelzele, bir sel, her birisi Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde bize gösterdiği, yaşattığı hayat şartlarındandır. İşte insan kendisini bu şekilde bilmeli. Kendisini bildiğinde, Rabbini bildiğinde, kendi fani olduğunu bildiğinde, muhtaç olduğunu fark ettiğinde o zaman bilir ki işte kainatın sahibi Allah Azze ve Celle'dir ve ben muhtacım. Ve insan, günümüzün insanı, yapay zekanın konuşulduğu, yapay zekayla her birimizin muhatap olduğu şu zaman diliminde hala insan olarak bizlerin içine düştüğü diğer bir hata: ben bilirim hatası. Ben bilirim.

Ben bilmiyorum diye bir cümle kullanmıyoruz. En fazla bilmediğimizde durun bir dakika deyip cep telefonumuzdan yapay zekaya sorayım da bilgisini hemen alayım diye oradan aldığımız bilgiyle bilgiçlik biz taslıyoruz. Ben bilirim, ben bilirim, ben dediğimizde biz unutuyoruz ki Allahu alem, Allah alimdir. Allah azze ve celle alemdir, alim olan odur. En bilgin odur, ondan daha bilgili hiç kimse yoktur. Bizim bilgimiz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar fazla olursa olsun, hiçbir zaman Cenab-ı Allah'ın bilgisinin yanında bir katre bile değildir. Ama insan, insanoğlu olarak ben bilirim diye bil diye ısrar ettiği zaman yanlışa çok daha çabuk düşebiliyor. Çünkü şeytan da zamanında ben bilirim diye iddia etti. Ya Rabbi dedi, halaktani min nar ve halaktahu min tin. Sen beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diye bilgiçlik tasladı. Ben biliyorum dedi. Ama mesele bilmek değil, her şeyi bilmek değil. Mesele insanın kendisini bilmesi, Rabbini bilmesi. Bir insan Rabbini bilmedikten sonra ne kadar bilgin olsa neye yarar? Bilgimizin bize bir faydası olmadıktan sonra bir şey biliyor olmanın acaba neye yarar? Günümüzde hepimiz her şeyi biliyoruz. Ama yaşamadıktan sonra, uygulamadıktan sonra neye yarar? Ben Allah'a inanıyorum. Kıyamet gününe iman ediyorum. Peygamberlere iman ediyorum. Meleklere iman ediyorum. Kaza ve kadere iman ediyorum. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ediyorum diye imanın esaslarını sayıyoruz. İman ediyoruz ama uygulamaya geldiğinde bunu uygulamıyorsak, bu iman bizi camiye getirmiyorsa, namaz kılmıyorsak, Allah'tan korkmuyorsak, kuldan utanmıyorsak, yalan söylüyorsak, ikiyüzlülük yapıyorsak, komşumuza kötülük yapıyorsak, akrabamıza sıla-i rahim yapmıyorsak, bizim bilgimiz neye yarar? Biliyoruz. Bilmeyenimiz yok. Günümüzün en büyük problemi herkes her şeyi biliyor. Bilmeyenimiz yok. Hamdolsun. Yaşıyor muyuz bildiğimizle? Ahlak olarak bize yansıması var mı? Bildiğimiz bilgi bizim yaşantımızda attığımız adımda ne kadar var oluyor? Allah Azze ve Celle

Kimin için üsve-i hasene? Limen kana yercullaha vel yevmel ahire ve zekerallaha kesira. Cenab-ı Allah'ı uman, reca makamında olan, Cenab-ı Allah'a umut bağlayanlar, ahiret gününe iman edenler ve Cenab-ı Allah'ı çokça zikreden kimseler için Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Biz hayatımızda örnek almak istediğimiz bir insan varsa, örnek alacağımız bir davranış varsa, bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun hayatını kendimize örnek almalıyız. Ve kendimize sorup da benim hayatımda Resulullah'ın hayatında ne var? Ben günlük olarak bugün veya haftalık olarak ben hayatımda hangi davranışımı Resulullah böyle yapıyordu, ben de böyle yapayım diye uyguluyoruz. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusuyla ilişkisi nasıldı? Ben de onun gibi davranayım. Öyle bir komşuluk ilişkisi ki bize anlattı ki diyor sahabe-i kiram, sanki komşu komşuya mirasçı olacak diye biz sanıyorduk. O derece komşuluk ilişkisine Peygamber Efendimiz dikkat ediyordu. Peygamber Efendimiz hayatında arkadaşına yalan söyledi mi hiç? Söylemediyse biz de kalkıp hayatımızda ben Resulullah'ın bu davranışını kendime örnek ediniyorum ve dürüst olacağım, yalan söylemeyeceğim. Arkadaşıma arkadaş gibi davranacağım. İkiyüzlülük yapmayacağım, dürüst olacağım. Akrabaya sıla-i rahim yapacağım. Ticaret yaparken hiç kimseye kesinlikle zararına mal ne ben satıp zarar edeceğim ne de karşımdaki müşteriyi zarara uğratacağım. Mal satarken dürüst olacağım. Yalan söylemeyeceğim. Malın eksiği kusuru varsa söyleyebiliyor muyum? Yoksa çok güzel diye söyleyip o şekilde mi satıyorum? Ticaret yaparken, yolda yürürken, adımlarımı sayarken, ibadet ederken bizim hayatımızın hangi anında Resulullah'ın örnekliğinden bir örnek var? Bunların her birisini kendimize sorup duracağız. Peygamber Efendimizin ahlakı neydi diye sahabe-i kiram Hazreti Ayşe annemize sorduğunda diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, sen Kur'an okuyorsun değil mi? Evet okuyorum diyor. İşte diyor Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Kur'an'dan okuduğun neyse Resulullah'ın ahlakı da Kur'an'dan idi ve o yürüyen bir Kur'an idi. Onun ahlakı oydu. Kur'an'ı okuyan bir insan, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir insan, onun sünnetini yaşamak için gayret eden bir insan, bugün Resulullah'ın mevlidi nebisini kutlarken sadece bir gece bir yatsı vakti camiye gidip mevlidi nebi dinlemekle yetinmeyip aynı zamanda onun hayatını kendi hayatımıza örnek edindiğimizde bizler Resulullah'ı anmış oluruz, anlamış oluruz ve mevlidi nebinin Resulullah'ın doğum yıl dönümü kutladığımız bu günlerde bizim için onun hayatımızın her anında olduğunu bu şekilde anlarız. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi güzel ahlak sahibi olmasına rağmen dua ederken şöyle derdi. Derdi ki ya Rabbi beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek olan kimse de yoktur ya Rabbi. Sen beni güzel ahlaka eriştir. Kötü ahlakı da benden uzaklaştır diye dua ederdi. Bir insanın güzel ahlak sahibi olması güzel ama Resulullah'ın dua ettiği gibi ya Rabbi sürekli bu ahlakı bende tut diye dua etmek de başka bir güzellik. Çünkü insanız biz. Her an kalbimiz, gönlümüz birdenbire farklı bir mecraya kayabilir. Yanlışa gidebilir, günaha düşebilir, şeytana uyabilir. Onun için dua ediyor Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi benim ahlakımı güzelleştir. Ve kötü ahlakı benden uzaklaştır diye dua ediyoruz. Biz de bu duaya amin diyelim Resulullah'ın duasına. Biz de bu şekilde dua edelim inşallahü teala. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün insanlar ilk Müslüman oldukları zaman Peygamber Efendimiz'e gelip kelime-i şehadet getirdikleri zaman onlara sadece imanı söylemiyordu. Hemen akabinde onlara güzel ahlak sahibi olmalarını tavsiye ediyordu. Kendisine biat eden kimselere elini

üstüne koyarken derdi ki bir daha hırsızlık yapmayacağıma, bir daha zina yapmayacağıma, bir daha yalan söylemeyeceğime, bir daha iftira etmeyeceğime, bir daha başkasını öldürmeyeceğime dair söz alıyordu. Akabe biatında, Beyatur Rıdvan'da ve Beyatur Şecara'da bu şekilde Peygamber Efendimiz kendisine biat edenlerden isim isim tek tek sayarak Resulullah sahabe-i kiramdan ve yeni Müslüman olan kimselerden güzel ahlak üzere biat alıyordu. Peygamber Efendimiz bu ahlakı sahabe-i kiram herhangi bir yere gönderirken sürekli onlara güzel ahlakı tavsiye eder. Sürekli bu şekilde onları hep teşvik eder ve yönlendirirdi. Sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderdi. Yemen'e vali olarak gönderirken Muaz bin Cebel'e dedi ki ey Muaz, oraya gittiğinde valilik yaptığında idarecilik yapacaksın. İnsanlara güzel ahlakla muamele et dedi. Güzel ahlak. Güzel ahlakla fethedilmeyecek hiçbir toprak, hiçbir yeryüzü yoktur. Ve Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken güzel ahlak ile oradaki insanların gönlünü fethetmesini tavsiye ediyor. Güzel ahlak sahibi ol, insanlara güzel ahlakla anlat ki işte o insanlar o güzel ahlak üzere iman ehli olsunlar ve bu iman üzere kalsınlar. İşte insanın güzel ahlakı kendisinin güzel ahlak sahibi olmasıdır. Kendisinin güzel ahlakı onu çevresiyle güzel ahlak sahibi yapar. Arkadaşlarıyla, komşusuyla, çevresiyle, bütün insanlarla, hatta bırakın insanları, hayvanlarla olan ilişkilerinde ahlak sahibi olmak. Ve hayvanlardan da öte eşyaya karşı güzel ahlak sahibi olmak, eşyaya karşı güzel davranmak. Eşya da Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bir mahlukattır. Dağ, taş, ağaç, insanın eline gelen her türlü nimet, Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği bir nimetse, eşyaya da, insana da, hayvana da, çevreye de, yeryüzüne, gökyüzüne, her şeye karşı insan merhamet nazarıyla bakar, ahlak sahibi olarak kendisi örneklik eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda yürürken insanların oradan geçmesine engel olan bir diken, bir çalı çırpı gördüğünde onu oradan kaldırıp herhangi bir eza verici bir şeyi yoldan kaldırmak da imanın bir cüzüdür diyor. Bir odun parçası, bir taş, bir ağaç parçası, bir diken insanlara zarar veriyor diye kaldırıp kenara koymak imanın bir cüzüdür diyor. İşte güzel ahlak yolda yürürken, trafikte giderken, belki o gün trafik araç yoktu, bugün var. Bugün biz yolda gittiğimiz trafik seyir halindeyken yayanın geçtiğini görüp hemen frene basıp ona yol vermek bir güzel ahlak örneğidir. Işıklarda dikkat etmek, kazaya sebebiyet vermemek, diğer gelen araca yol göstermek, saygı sahibi olmak, saygılı olmak bir güzel ahlak örneğidir. Ancak insan kendisiyle barışık olmadığında, kendisiyle ahlakı bir kere iyi olmadığında, dışarıda gördüğümüzde insanlarla kavgalı, problemli, trafikte gördüğü her bir araca üstüne giden, saldırgan bir ustupla bağırıp çağıran, hemen direksiyonu çevirip kavga eden, küfreden, hakaret eden bir insan profili görebiliyoruz. Niye böyleyiz biz? Resulullah'ın ahlakını niye kaybettik biz? Eşyaya karşı, insana karşı, çevreye karşı, komşuya karşı, yayaya karşı saygımızı biz acaba neden yitirdik? Resulullah'ın ahlakını, ahlaklanmak zamanı, kalbimizde onun rahmetini, merhametini, muhabbetini alma zamanı değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, peygamber olarak Mekke'de tebliğe başladığı zaman bir kişi değil miydi? Bir kişiydi. Ve bir kişi olarak insanlara sürekli her gün uğrayarak, tebliğ vazifesi yaparak, anlatarak ve güzel ahlak sahibi olarak

insanlara İslam'ı anlatarak 23 yıllık tebliğ hayatı boyunca 124 bin insanın hidayetine vesile oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde sahabe sayısının 120 bin, 124 bin, 110 bin civarında olduğu bir rakam verilir. Net rakam bilinmese de 120 bin civarında sahabi vardı. 23 yılda 120 bin sahabi. Peygamber Efendimiz geldiği dönemde Mekke'de bu insanlar doğuştan Müslüman değildi. Doğduğunda anne babası Müslüman değildi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gitmedi bu insanlar. Sonradan Müslüman olan, eski cahiliye dönemi olan insanlardı. Ancak öyle bir güzel ahlak sahibi oldular ki, öyle bir güzel insan oldular ki, işte yeryüzünde bugün dünyanın dört bir tarafına, Endülüs'ten Çin'e kadar, Anadolu'ya kadar bu sahabe-i kiram o güzel ahlakı, o İslam'ı tebliğ etmek üzere, yaşamak ve yaşatmak üzere dünyanın dört bir tarafında gezdiler ve buralara İslam'ı getirdiler. Efendimizin ne kadar zor bir iş yaptığını düşünün. Küçükten, ilkokuldan bir çocuk yetiştirmedi. İnsanlar Müslüman olduğunda yaşları 25, 30, 45, 50 yaşlarındaydı. Hazreti Ebubekir Efendimiz sahabenin en ileri gelenlerinden, Resulullah'ın en yakın arkadaşı Müslüman olduğunda 38 yaşındaydı. Yani hiçbir şey için geç değil. Biz bazen diyoruz ya, hocam yaş geçti, ben bu yaştan sonra nasıl öğreneceğim, ne yapacağım diye. İşte Kur'an-ı Kerim öğren, hocam küçükken camiye gitmedim, şu anda öğrenemem diye. Hazreti Ebubekir Efendimiz Müslüman olduğunda 38 yaşındayken düşünün, 38'inden sonra öğrendi Kur'an'ı. Vahiy gelir gelmez her geldikçe öğrendi, ayeti okudu, yaşadı, yaşattı ve Resulullah'ın yanında onun en yakını Sıddık oldu, sadık bir arkadaş oldu. Her şeyiyle, sıkıntısıyla, güzeliyle her zaman yanında olan dost bir arkadaş oldu. Ve diğer bütün sahabe-i kiramın hepsi böyleydi. Öyle ki sahabe-i kiram Resulullah'tan her gün yeni bir şey öğreniyordu. Yeni bir güzel ahlak sahibi oluyordu. Ve onlar öğrendikçe de müşrikler sahabe-i kiramla dalga geçiyorlardı. Bir gün birisi diyor ki sahabeden bir kimseye, siz diyor affedersiniz ya tuvalete gitmeyi bile bilmiyorsunuz ki sizin peygamberiniz size bunu da mı öğretiyor diye alay ediyorlar. O da hiç çekinmeden evet diyor, biz cahildik, biz bilmiyorduk, biz taharete dikkat etmiyorduk, temizliği bilmiyorduk ama o peygamber geldi bize tahareti öğretti. Sağ eli kullanmamayı bize öğretti. Sol ayakla girmeyi, sol elimizle taharetlenmeyi bize öğretti. Temizliği bize o öğretti. Biz bunları daha önce bilmiyorduk. Bize o öğretti. Bundan rahatsız olacak hiçbir şey yok. Bundan ben hiç gocunmuyorum diye gururla biz Resulullah'ın öğrencisiyiz. Biz ondan öğreniyoruz her şeyi. Oturmayı, kalkmayı, yürümeyi, konuşmayı biz ondan öğreniyoruz. O da bize Kur'an'dan, Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiy ile bize öğretiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam işte sahabe-i kirama o güzel ahlakı her gün davranış davranış, adım adım küçük örneklerle hep onlara örneklik etti güzel ahlakıyla, kendisi yaşadı. Onlar da Resulullah'a örnek aldılar ve öyle yüce insan oldular. Ve vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz 120 bin civarında sahabe-i kiram yola çıktılar. Dünyanın dört bir tarafına dağılan bir güzel ahlak numunesi, muhabbet erleri oldular. Sahabe-i kiramın 120 bin civarında sahabi varken bunun 110 bini dünyaya dağıldı. Muhammed bin Sirin der ki Medine'de 10 bin sahabi kaldı. Geri kalan hepsi yeryüzüne dağıldı. Şam'a gittiler, Suriye'ye, Ürdün'e, Irak'a, Lübnan'a, Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Dağıstan'a, Rusya işlerine kadar, İran'a, Türkmenistan'a, Azerbaycan'dan, Kazakistan, Özbekistan'a kadar, Afganistan'a, Pakistan'a, Hindistan'a giden sahabe-i kiram oldu. Batıda Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, İspanya'ya kadar sahabe-i kiram gitti.
Peygamber Efendimiz

Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem bugün türbesi Özbekistan'dadır. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şah-ı Zinde olarak bilinen türbesi Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Kusem bin Abbas Özbekistan'da. O günün şartlarında bakın uçak yok, araba yok, at ve deve sırtında kilometrelerce, binlerce kilometreyi adımlayarak Medine'den yola çıkarak bakın Özbekistan'a kadar gitmişler. Kusem'in diğer kardeşi tam tersi doğu tarafına gidiyor. Batı tarafına gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Fizan'a gidiyor. Fizan diye söyleriz ya, Fizan'a kadar yolu var diye. Fizan neresi? Libya'nın güneyinde Fizan çölleri var. Fizan çöllerinden Zevila şehrinde Hazreti Abbas'ın diğer oğlu Abdurrahman bin Abbas, onun da türbesi Fizan'da Zevila şehrinde. İki kardeş, bakın birisinin türbesi Özbekistan'da doğuda, öbürünün türbesi Libya çöllerinde Fizan'da Zevila'da. Bunlar şunu demediler Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, ya Emirül Müminin, biz Resulullah'ın akrabasıyız, amcasının oğluyuz, yakınıyız. Bize şöyle Medine'de bir vazife versen, bir idarecilik görevi versen, herhangi bir şehirde bize valilik versen, bir makam versen, mevki versen diye bir beklentiye girmeden bir nefer olarak, mücahit olarak Cenab-ı Allah'ın dinini, Resulullah'ın sünnetin ahlakını gidebileceğimiz en son noktaya götürmek üzere çıktılar, gittiler. Birisi Özbekistan'ın Semerkand'ına, öbürü Libya'nın Fizan çölünde Zevila'da, orada şehit düştüler ve türbeleri orada metfun oldular. İşte bu insanlar Resulullah'ın yetiştirdiği ahlak abidesi olan insanlardı. Ülkemizde bugün İstanbul'da Ebu Eyyub el Ensari sahabeden meşhur Halid bin Zeyd radıyallahu anh türbesi orada, hepimizin bildiği meşhur sahabi. Ancak onun dışında sahabeden birçok kimse Anadolu'da, Türkiye'de birçok yerde adım attılar, geldiler bize Resulullah'ın güzel ahlakını aktarmak üzere. Bugün Adıyaman'da Safvan bin Muattal'ın türbesi var. Bugün yine İyaz bin Ghanem, Urfa, Mardin, Nusaybin, Bitlis, Siirt ve Diyarbakır taraflarının tümünü fetheden büyük bir sahabidir. Hakeza Afyon'da Ebu'l-Ağver Es-Sülemi gelmiş, Afyon'da bulunmuş. Aksaray'da meşhur sahabi Halid bin Velid'in oğlu Abdurrahman bin Halid Aksaray'a gelmiş. Aksaray'da bir kış kalmış. Daha sonra Aksaray'dan İstanbul'a devam eden ordunun başında, İstanbul'u fetih ordusunda bulunmuş büyük bir sahabidir. Yine Erzincan Kemah'ta, Erzincan şehrinde sahabeden Habib bin Mesleme ve Safvan bin Muattal bulunmuşlar. Ve Safvan bin Muattal aynı zamanda Erzincan'ı fetheden sahabilerdendir. Ve bu sahabiler oradan devam ederekten Artvin, Şavşat üzerinden Gürcistan'a ve Dağıstan'a, Dağıstan işlerinde Belencer dediğimiz o Hazar Denizi'nin dibine kadar gitmiş sahabeden Selman bin Rabia ve Abdurrahman bin Rabia isimli iki büyük sahabi. İkisi de orada şehit düşmüşler ve orada metfunlar. Bu sahabileri bu kadar coğrafyayı gezdiren, Resulullah'ın vefatından sonra biz Medine'de oturmayalım, çıkalım, Resulullah'ın bize bıraktığı bu mirası, Cenab-ı Allah'ın dinini, Cenab-ı Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini ve güzel ahlakını insanlara aktaralım diye diyar diyar gezmişler. At sırtında ve deve sırtında. Şunu dememişler, bizim yaşımız ileri, 60 yaşındayım, 70 yaşındayım, emekliliğim geldi, Medine'de oturayım dememiş. Yaşı 70 de olsa Halid bin Zeyd gibi, Ebu Eyyub el Ensari rahmetullahi aleyhi gibi İstanbul'a geldiğinde yaşı 70 civarındaydı. Bugün düşündüğümüzde 70 yaşındaki bir insan evinde oturup turun bakacak, turun sevecek bir çağdadır. At sırtında, deve sırtında ne işi var? Medine'den İstanbul'a binlerce kilometre diyebiliriz. Ancak onu İstanbul'a getiren ruh ve Anadolu'ya sahabe-i kiramı getiren ruh işte Cenab-ı Allah'ın dinini başka birine aktarmak.
Resulullah'ın sünnetini, güzel ahlakını başka birine aktarmak, yaşamak ve yaşatmak üzere gece gündüz demeden bütün dünyayı gezen bu insanlar. Ve sahabe-i kiramın batıda gittiği en uç nokta İspanya'dır. Hazreti Osman döneminde Halife Emirülmüminin radıyallahu anh Endülüs'te, bugünkü İspanya'da keşif yapmak üzere Abdullah bin Nafi bin Haris'i keşif amaçlı gönderir. Keşif yapsın gelsin ki akabinde orayı fetih hazırlığı yapalım diye. Ve Abdullah bin Nafi İspanya'ya geçer, daha sonra geri döner. Belki İspanya'yı fethetmek Endülüs ona nasip olmadı ama ondan sonraki gelen insanlar, Tarık bin Ziyad gibi isimler, Endülüs'ü fetheden sahabeden sonraki nesil olmuştur. Ve bugün Çin'de, Çin'in en doğusunda, Hong Kong sınırlarında bir sahabe türbesi var. Resulullah'ın ashabından. Bizim kaynaklarımızda bu sahabenin kim olduğu konusunda bir bilgi kesin olarak yok. Ancak Çin tarihlerinde, o gün Çin sarayında, Hazreti Osman zamanında sahabeden bir kimsenin elçi olarak Çin sarayına geldiği nakledilir. Daha sonraki dönemde tekrar gidiş gelişler olmuş ve o günün şartlarında Basra'dan gemi yoluyla gidildiği için bugünkü Hong Kong sınırlarında olan Guangzhou şehrinde o sahabiye hatıra olarak bir makam inşa edilmiş. İsim olarak da sahabe Sa'd bin Ebi Vakkas adına türbe inşa edilmiş. Ancak Sa'd bin Ebi Vakkas'ın orada olmadığı malumdur. Oradaki makam inşa edilmiş. Yine Ebu Kepşe isminde bir

öyle güzel ahlak sahibi idiler ki bu insanlar varlıklarıyla asırlar boyunca örneklikleri devam etmiştir. Bunlardan birisinin hayatını aktarıp sohbetimi bitirmiş olayım inşallah. Said İbni Amr el-Cümahi diye bir sahabi var. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer halife olunca Said İbni Amr'ı çağırıp ey Said ben seni Suriye'nin Humus vilayetine vali olarak görevlendirmek istiyorum diyor. Said diyor ki ya emirül müminin ne olur bana bu vazifeyi verme ben yapamam diyor. İdarecilik zor iştir. Ama Hazreti Ömer Efendimiz Said'i gönderir, ısrar eder, emrediyorum der. Ve Said İbni Amr Humus'a vali olarak gider göreve başlar. Ertesi sene Humus'tan gelen bir kafile, hac kafilesi, hac dönüşü Mekke'den dönünce Medine'ye uğrarlar. Ve Hazreti Ömer'e uğrar kafile başkanı der ki biz Humus'tan geldik, Humus'a döneceğiz. Bir emriniz var mı diye. Hazreti Ömer de der ki hazinede şu anda biraz para var. Ben size vereyim emaneten halife şeye götürün. Humus valisine götürün. Oradaki fakirleri dağıtsın. Siz bana bir liste hazırlayın da Humus'ta kim var kim yok. Ben bu listeye göre size para göndereyim. Kafile başkanı tamam der gider. Bir liste hazırlar ve ertesi gün Hazreti Ömer Efendimiz'e o listeyi sunar. Hazreti Ömer listeye bakar. Listenin başındaki isim dikkatini çeker. İlk isim Said İbni Amr. Hazreti Ömer der ki kim bu Said İbni Amr? Bizim valimizdir. Sizin valiniz fakir midir? Ben ona maaş veriyorum. Efendim der ya emirül müminin. Said İbni Amr maaşını aldığı gün hemen hemen hepsini onu dağıtır fakir fukaraya. Kendisi de az bir parayla iktisap edeceği için o da fakirlerden sayılır. Hazreti Ömer sevinçten ağlar. Ya Rabbi der sana hamdolsun ki bana böyle idareci ikram ettin. Gözüm arkada gitmem yani. Öyle bir valim var diye. Ve ona bolca bir para gönderir. Özellikle de ona verilmek üzere 1000 dinar verir. Elçi Humus'a gider. Kapısını çalar. Vali beyin. Ve o bütün emanetleri verir. Bu da der size gönderildi. Nedir diye bakar. 1000 dinar. Parayı görünce der ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eşi içeriden hayırdır ne oldu ey Said? Halife Hazreti Ömer'in vefat haberi mi geldi? Çünkü bu ifade bir ölüm haberi geldiğinde söylenirdi. Hayır hayırdır daha kötü. Daha kötüsü ne oldu ki Müslümanlar bir yerde savaşta buzguna mı uğradılar? Daha kötüsü der. Ne oldu ya Said? Evimize para girdi der. Evimize para girdi deyince hanımı tabi bilir ya huyunu biliyor. Der ki ey Said biliyorum sen bunu dağıt diyeceksin. Tamam dağıtayım ancak bir kısmını da kenara koyalım. Zor günlerde bize lazım olacak, ihtiyaç olacak şekilde kenara biraz koyalım. O da der ki tamam al şunu dağıt şu kısmı da zor günde kullanmak üzere kenara koyalım. Nereye koyayım der. Bunu al şu bizim sokağın başında filan kes var ya. Götür ona verdir. Hani zor günde biz kenara koyacaktık der. Said der ki hanım en zor gün mahşer günü kıyamet günüdür. O zor günde bu para bize fazlasıyla kat be kat geri geleceği için sen bunu ağır o zor günde bize ulaştırılmak üzere o ihtiyaç sahibine götür ikram ettir. Cenab-ı Allah bizi sahabe-i kiramın yolundan Resulullah'ın güzel ahlakından ayırmasın. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz'in duasıyla bitirmiş olayım. Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbek ve hubbe kulle amelin yukarribuni ila hubbike ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbel alemin senden senin sevgini istiyoruz. Seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgini yaklaştıracak her türlü ameli bize ikram eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Aksiyonlar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival, gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinliklerde kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

ne kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şirkin insanlığı karanlığa mahkum ettiği cehalet çağını tevhid akidesiyle aydınlatmıştır. O, zulmün ve kötülüğün insanlığı esir aldığı bir zamanda mazlum ve mağdurların, güçsüz ve zayıfların umudu olmuştur. Hazreti Hatice annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hasretini şöyle ifade etmiştir: Allah'a yemin ederim ki, Cenab-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin. Aziz müminler, insanlığın muhtaç olduğu güzel ahlakın tüm unsurları Allah'ın kitabı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinde mevcuttur. Dolayısıyla kim ailesinde huzur istiyorsa, sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır nebevi tavsiyesine sarılsın. Kim helal kazanç arıyorsa, Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır, prensibini hayatında ilke edinsin. Kim akrabasıyla bağlarını korumanın, komşularıyla iyi geçinmenin, sosyal hayatta kardeşliği ikame etmenin gayretindeyse, Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir öğüdüne dikkat etsin. Ve kim de imanın tadını almayı arzuluyorsa, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır hadis-i şerifini kendisine rehber kılsın. Kıymetli Müslümanlar, bugün iletişim imkanları çoğalmakta, bilgi saniyeler içerisinde dünyanın dört bir yanına ulaşabilmektedir. Ne var ki bütün bu gelişmelere rağmen insanlık huzura ve sükunete her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Dünyanın diğer ucundakilerle iletişim kurabilen nice insanımız, aynı evi paylaştığı eşine, çocuklarına, anne ve babasına yabancı olabilmektedir. Sanal dünyanın kalabalığında kaybolan nice insanımız da yanı başındaki komşusunun derdini, akrabasının halini, mahallesindeki ihtiyaç sahibinin sesini duyamamaktadır. Şu hususu unutmayalım ki, çağımızda yaşadığımız bu sorunların çözümü, hutbemizde bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız nebevi ahlaktadır. Değerli müminler, önümüzdeki pazartesi günü Mevlid kandilidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun hicri 1500. yılı olması münasebetiyle Mevlid-i Nebi haftasını Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edeceğiz. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anmaya, anlamaya ve getirdiği mesajları insanlıkla buluşturmaya gayret göstereceğiz. Bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan Yüce Rabbimize hamd ve sena, Peygamberimiz, rehberimiz ve örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Mevlid kandilimiz şimdiden mübarek olsun. Aziz kardeşlerim, hutbemizi Ahzab suresinde yer alan
şu ayet-i kerimelerin mealiyle bitiriyoruz. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Din ve Hayat az sonra.
2: Günün Duası.
3: Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

0: meleklere iman.
1: Sevgili radyo dostları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selamlar, sevgiler. Değerli dinleyenler, bugün meleklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bahsedeceğimiz konuysa meleklerin kanatları. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin vasıfları hakkında verilen en açık bilgi onların kanatlı olduklarıdır. Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmanın boyutlarını dilediği kadar genişletir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Bu ayeti kerimede meleklerin kanatlarından, onların elçilik görevleriyle bağlantılı bir şekilde söz edildiğinden, kanat veya kanatlar ifadelerinin, meleklerin süratle hareket etme ve uçma özelliklerini belirtmenin yanı sıra, farklı elçilik görevlerine birer işaret olarak da algılanması mümkündür. Kur'an'da meleklere nispet edilen kanatları, kuş ve diğer varlıkların kanatlarına, ayrıca bu varlıklardan esinlenerek yapılmış uçak ve benzeri araçların kanatlarına benzetmek doğru değildir. Çünkü kanat denilince insan zihnine belli bir şekil gelir. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar olduğuna göre onların kanatlarının mahiyeti bilinemez. Ayette meleklerin kanatlarının çokluğundan söz edilmiş olması, onların güç, kudret ve süratlerinin derecesini gösterse de, bunu sadece sembolik bir anlam taşıdığını ileri sürmekte isabetli değildir. Çünkü ayet ve hadis metinlerini anlamaya çalışırken şu yöntemi izlemek önemlidir. Ele alınan ayet veya hadisin metni sözlük anlamıyla anlaşılıyorsa, bu manayı terk edip mecazi anlamıyla değerlendirmek isabetli değildir. Buna mukabil metnin sözlük anlamıyla anlaşılması imkansızsa, o takdirde mecazi yorumlar yapmak uygun olur. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer konu meleklerin görülmesi. Melekler nurani ve ruhani varlıklar olduklarından gözle görülmez, duyularla algılanamazlar. Ancak bu onların hiçbir şekilde görülmedikleri ve algılanmadıkları anlamına gelmez. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler melekleri asli yapılarıyla görebilirler. Bunun yanında melekler Allah'ın izniyle insanların görebileceği bir şekilde bürünerek de gelirler. O sırada peygamberle birlikte bulunanlar onları bu halleriyle görür. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra hadis rivayetlerinde de

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe az sonra.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival, gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinlikler de kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çağ.

0: Topçuoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. En son programda tütün bağımlılığından bahsetmiştik ve yeni bir bağımlılıktan özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda da tütün bağımlılığının zararlarından söz etmek istiyorum ve bu zararlarla nasıl mücadele edelim, bağımlılıktan nasıl uzak duralım, bağımlılıklarımızı yeniden nasıl hatırlayalım ve bize hiçbir yararı olmayan, aksine çok sayıda zararını bildiğimiz sigaradan nasıl kaçınalım, dumansız bir hava sahasında toplum olarak, insanlık olarak nasıl yaşayalım, bunun yollarını konuşalım istiyorum. Evet, sigara her şeyden önce diğer bağımlılık yapıcı zararlı alışkanlıklara bir geçiş olarak görülüyor. Çünkü erken yaşlarda kullanılmaya başlanan tütün beraberinde diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını da kolaylaştırıyor. Siz her tür bağımlılıkta olduğu gibi burada da bir kereden bir şey olmaz diyerek başlıyorsunuz. Özellikle çocukluk döneminde arkadaş çevresinde yanlış arkadaşlıklar, zararlı içerikler sizi bir şekilde kıskacına aldığında sigara o dönemde size sevimli görünmeye başlıyor. Ancak sigaranın içinde birçok kimyasal madde bulunduğunu daha önceki programda ifade etmiştim. Sigara kullanan kişiler saf haliyle günlük hayatta tüketemeyecekleri bu tür zararlı maddeleri sigara yoluyla her gün defalarca maalesef tüketiyorlar. Ve bu durum kişinin sigarayı kullanmaya başladığı andan itibaren olumsuzluklarıyla karşılaşmasına neden oluyor. Kişi sigara içer içmez kalp atışı hızlanıyor, parmaklarına kan akışı yavaşlıyor, midesi bozuluyor, başı dönüyor, iştahsızlık yaşamaya başlıyor, böbreklerinde yaşanan problemlerle karşı karşıya kalıyor. İlerleyen dönemlerde ise dişlerde çürüme, lekelenme, saçlarda dökülme, sürekli öksürme, kısırlık, çeşitli kanser türleri, solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları gibi bir takım fiziksel, biyolojik sorunlar ve hastalıklar yaşamaya başlıyor. Aziz dinleyenlerim, sigara bırakıldığı andan itibaren kişide birçok olumlu etki görülüyor. Yani bütün bu rahatsızlıklar bir tarafa, kişi yeniden dumansız bir hayata adım attığında olumlu etkileri de bir süre sonra görülmeye başlıyor. Kişinin kalp atışı hızı normal seviyelere yükseliyor, kan basıncı düşüyor, kan dolaşımı düzene girmeye başlıyor. Kalp hastalıkları, akciğer, pankreas ve mesane kanseri riski azalıyor. Dolayısıyla sigaradan dumansız hava sahasına doğru taşındığınızda aslında o dumanın zararlı etkisi, bir sürü kimyasal maddenin sizi yavaş yavaş sona götüren, yani kaçınılmaz sona götüren, hayatınızı sağlıksız bir alana taşıyan etkilerinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Ve sigaranın sağlığa olan olumsuz etkilerinin yanında söz konusu zararlara maddi boyutu da dikkatlerimizi çekiyor. Özel tüketim vergisi diye biliyorsunuz ÖTV kısaltmalı bir vergi alınıyor ülkemizde ve bu kapsamda sigaranın ekonomik boyutunun incelenmesi gerekiyor. Bir paket sigaranın ortalama güncel fiyatını düşündüğümüzde kişinin günde bir paket sigara tükettiği varsayıldığında karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Yani aylık maliyeti, yıllık maliyeti açısından baktığımızda sigara her türlü bütçemize zarar veren yüksek maliyetler çıkartıyor. Biz bunu bir hayır kalemi olarak düşünsek, ayda, yılda, günde sigaraya verdiğimiz parayı bir hayır hasenat işine tahsis etsek, bir hayır kuruluşuna yardım olarak onları finanse etmek için kullansak, emin olun çok ciddi bir meblağı yıl içerisinde bizim hasene defterimize kaydettirmiş oluruz. Demek ki zarardan yarara dönüştürmenin bir yolu nedir derseniz, öncelikle o zararlı harcama kalemini hayatımızdan yararlı harcama kalemine doğru taşımak. Ve hem bireysel hem sosyal bir yarara dönüştürmek. Bakın, zararı yarara dönüştürmek aslında bir küçük hamleyle gerçekleştirilebilecek bir şey. Ve tabii onun can yakıcı boyutu sadece maddi zararlarıyla sınırlı değil. Biraz önce ifade ettiğim pek çok manevi, fiziksel, zihinsel, ruhsal zararı da cabası. Tabii sosyal anlamda büyük bir sorun ve bu sorunla mücadele etmek hepimizin ortak gayretiyle mümkün. Aziz dinleyenlerim, ne yapalım derseniz, sigara kolay erişilebilir bağımlılık maddesi olduğu için ebeveynlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor çocukluktan itibaren. Ebeveynler çocuklar için, her zaman söylüyorum, bir rol model ve çocuklar ebeveynlerinden gördükleri davranışı gerçekleştirmeye başlıyorlar çocukluktan itibaren. Eğer ebeveynler sigara tüketiyorsa, bunu çocuklarından uzakta ve onların görmeyecekleri yerlerde yapmaları gerekiyor. Evin içinde sigara kullanılmaması son derece önemli. Eğer ebeveynler çocuklarının sigara içtiğini fark ederlerse, onlara aşırı tepki göstermemeli öncelikle. Çünkü çocuğun neden sigaraya başladığının anlaşılması önemli. Muhtemel ki arkadaş ortamı ya da baskısı, havalı görünmek özellikle çocukluk ergenlik döneminde çok önemli, biliyorsunuz. Yani sosyal beğeni, sosyal çevreden beğeni alma isteği. Daha sonra çocuğa sigara tüm boyutlarıyla zararları anlatılmalı. Ancak burada pek tabii ki ebeveyn sigara içiyorsa zararları nasıl anlatacak? O zaman çocuk diyecek ki ama anne, ama baba diye başlayan cümleler kuracak ve sizin o alışkanlığı, o kötü alışkanlığı sürdürdüğünüzden kaynaklı bir alışkanlığı kendince meşrulaştıracak. Hem içer içmez çekeceği sıkıntılar, hem de ileride karşılaşması muhtemel rahatsızlıklar çocuklara bir şekilde anlatılmalı. Başta spor aktiviteleri olmak üzere çocuğu sigaradan uzak tutacak bir takım yararlı faaliyetlere onu yönlendirmemiz gerekiyor. Aziz dinleyenlerim, eğer bağımlı kişi yetişkinse kendisine sigaradan uzak durması yönünde bir ortam tasarlamamız gerekiyor. Sigarayı çağrıştıran her türlü maddeden kişiyi uzaklaştırmak burada ilk ve en önemli yol. Sigara bırakıldıktan sonra tekrar başlamamak için günde 3-4 defa dişlerin fırçalanması, bunun yanında vücuda bol sıvı alınması gerekiyor. Dengeli beslenmeye özen gösterilmesi, yine sık sık temiz havaya çıkılması ve spor yapılması, kalıcı bir takım alışkanlıkların edinilmesi, yararlı alışkanlıkların zararlı alışkanlığın yerine ikame edilmesi önemli. Çünkü bir zararlı alışkanlık kök saldığında onun yerini dolduracak yararlı bir alışkanlığa ihtiyacımız var. İşte bunu başarabilirsek, sigaraya bizi ya da çocuklarımızı iten sebepleri doğru analiz edebilirsek, buradan çözüme giden yolu da birlikte tasarlayabiliriz. Onun arkadaş değil, sahte arkadaşlık kurma yolu olduğunu, çocuklarımızın, gençlerimizin, biz yetişkinlerin sigarayla arkadaşlığının onu felakete sürüklediğini, aslında iyi dost, iyi arkadaşın onu hep iyiliği için sevk edeceğini kendimize, çevremize hatırlatmalıyız. Ve sigaradan uzak, sigarasız, dumansız yeni bir hayata adım atmanın yolunu birlikte bulmalı ve bu konuda birbirimize daha çok destek olmalıyız. Bunun maddi manevi her tür zararının gittikçe ülkeleri ve ülkemizi sıkıntıya sokan gelecek nesilleri, geleceğe dair umutlarımızı ve gelecekle ilgili hayallerimizi kısıtlayan bir yönü, bir boyutu olduğunu fark etmeliyiz. Gelin bugünden itibaren sigara paketlerimizi bizden, evimizden, mekanımızdan uzaklaştıralım. Onlarla kurduğumuz yanlış ilişkiyi, sorunlu ilişkiyi sonlandıralım ve gerçek ilişkilerimizi, gerçek bağlılıklarımızı eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, çevremizle, meslektaşımızla, hayatla ve en önemlisi yüce yaratıcımızla kurma yönünde bir irade, bir kararlılık ortaya koyalım. Gelin vazgeçelim, zararlı olandan uzaklaşıp yararlı olana birlikte adım atalım. Aziz dinleyenlerim, sevgiyle kalın, bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza tutunarak yaşamaya, hayata tutunmaya devam edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz dinleyenlerim.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Geçerken Kitaplık serisinden Mevlüt Uyanık imzasıyla bir eser. Düşünüyorum o halde. Felsefenin amacı mutluluğu sağlamaktır. Felsefenin amacı medeni ilimler bağlamında fıkıh, kelam ve ahlak disiplinlerinin ortaya koyduğu etik-politik sistemi anlamaktır. Felsefenin amacını mutluluğu elde etmek olarak gören Müslüman filozoflar, tahsilü saade ifadesini kullanırlar ve buna uygun bir yapının nasıl gerçekleşeceği üzerine düşünürler. Tabii dünyadaki mutluluğun bir de ahiretteki boyutu var ki buna da saadetül kusva yani nihai mutluluk derler. Bunu her mümin ve mümininin nasıl elde edeceğini Cibril hadisi bağlamında açıklamak İslam ahlak felsefesinin temel işlevidir. Bütün peygamberlere verilen aynı teorik ilkeleri bilip pratiğe geçirmek yani uygulamak ve bunların sonucunda ihsan mertebesine ulaşmak saadetül kusva'nın yeryüzündeki iz düşümü olarak düşünülebilir. Kendini bil. Peki bahsettiklerimizin bireysel boyutu nasıl olacak? Müslüman filozoflar bunun men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu yani kendini bilen Rabbini bilir ilkesinden geçtiğini söyler. Kendini bilen yani akıl, öfke, şehvet gibi temel yetilerini ölçülü, itidalli kullanan kişi, hikmet sahibi, adil, şecaatli ve iffetli olur. Bireysel donanımı sağlamayı tedbirül mütevahhid diye açıklarken, refik ve refikasını yani yoldaşını bulma aşamasını da ev yönetimi yani tedbirül menzil ile açıklar. Birey ve aile oluşumundan sonraki aşama ise tedbirül müdün yani mutluluğun elde edileceği toplumsal yapıdır. Peki bunları söyleyenler kimler? Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Bacce, İbn Tufeyl gibi İslam düşüncesinin köşe taşları. Felsefe eleştirileri de felsefedir. Her şeyden önce bunları tanımak ve Sokrates'in dediği gibi felsefe muhalefet sanatıdır deyip ayrıntılı incelemek, öz eleştiri bilinci gelişmiş, yanlışa evet demeyen bir kişiliğin gelişimine katkı sağlar. Çünkü felsefeyi reddetmek de yine felsefedir. Madem Hazreti Adem'den itibaren dünyada refah ve huzuru, ahirette mutlak kurtuluşu sağlayacak temel ilkeler bütününe din diyoruz, bunların İsimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz seçilmiş insanlar yani nebiler, resullerle hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Peki bu sürecin analitik bir şekilde incelenmesinin adı ne olacak? Peygamberler tarihi mi, insanlık tarihi mi, felsefe tarihi mi? İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem aynı temel ilkelerin yeni bir ortamda, yeni bir dille, yeni bir kavim vesilesiyle güncellenişinin tarihsel sürecini nasıl inceleyeceğiz? Bu zamana kadar yapılan bu kadar farklı din yorumlarının tutarlılığını nasıl açıklayacağız? Yazarımız Mevlüt Uyanık, eserin ilk yazısından okuduğum bu kısımlarda önemli meselelere değindikten sonra hakikatin birliği ve filozoflarla sohbet etmek ara başlığı altında İslam filozofu Farabi'nin hakikat mektebi kavramına dikkat çekiyor. Felsefe, dünyanın seçkin zekalarıyla yolda ve yoldaş olmaktır ara başlıkla satırlarına devam eden yazar, felsefenin aslında fikri bir yolculuk olduğundan ve bu yolculuğun öncelikli rehberinin ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun öğretileri olması gerektiğinden bahisle bu yazıyı sonlandırıyor. Eserimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları ailesine yeni dahil olan Geçerken Kitaplığı serisinden. Yazarın Kültür Edebiyat Gençlik Dergisi olan Geçerken dergisinde yayımlanan felsefe yazılarından müteşekkil. Bazı yazı başlıkları ise şu şekilde.
Portakalın aklı olsaydı ya da felsefe dediğin ne işe yarar? Tılsımlı taşa uzanan yollar üzerine. Farabi'ye göre erdemli topluma ulaşmanın anahtarı. Özgür irade, doğru eylem ve en yüce iyinin bilgisi olarak felsefe. Hakikatin birliği ve hakikati anlamaya giden yolların çokluğu üzerine. Şaşkınlıktan kurtulup izzet ve celal sahibine ulaşmak için sorgulamak. Felsefeyi Anadolu'da yurtlandırmak. Kaşgarlı Mahmut ile Türkçe felsefenin imkanı üzerine. Bir felsefe klasiği Kutadgu Bilig. Nurettin Topçu, felsefesi olmayan milletin mektebi olamaz. Ve çocuklar için felsefe, hayat ve hayret duygusunu korumak. Geçerken dergisi editörlerinden Selma Maşlak, eser için kaleme aldığı takdim yazısında şunları söylüyor. Sevgili Mevlüt Uyanık, felsefeyi muttasıl bir yola benzetir. Üretilen bütün düşünceler kendinden öncekinin devamıdır, aynı zamanda da bir sonrakinin kaynağı. Bu nedenle felsefe yolda olmaktır önermesini genişleterek, felsefe dünyanın seçkin zekalarıyla yoldaş olmaktır der. Yazarımızın Geçerken dergisinde 2 yıl boyunca sistematik olarak kaleme aldığı metinler bu muttasıl hakikate işaret ediyor ve seçkin zekalarla nasıl yolda ve yoldaş olunacağına, onlarla aynı yolda nasıl yürüneceğine dair fikirler veriyor. Sevgili dinleyenler, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Geçerken kitaplığından ve Mevlüt Uyanık imzasıyla Düşünüyorum O Halde kitabını konuk ettik. Yazarın genel olarak Türkçe felsefe ve Müslüman filozofların izini, hakikatin izini sürdüğü bu kıymetli eseri, kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

ne kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar.

0: yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinlikler de kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Diyanet radyolarından ulaştığımız çok kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize, her birinize sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Rabbim ne kadar ömrümüz varsa, ne kadar bize süre verdiyse, o süreyi rızasına uygun bir şekilde yolunda değerlendirebilmeyi her birimize nasip eylesin. İman etmeyi lütfetti, hamdolsun. Müslüman olmayı nasip etti, hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama ümmet olmayı nasip etti, hamdolsun. İmanla yaşamayı, mümin ve Müslüman olarak huzuruna varmayı, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış olarak dünyadaki süremizi tamamlamayı, ona layık ümmet olabilmeyi ve Livaul Hamd ismiyle müsemma sancağının altında bir araya gelebilmeyi, bazı yüzlerin ağrıp bazı yüzlerin kararacağı günde dünyada yaşadığı güzel hayat neticesinde yüzleri ağıranlardan olabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Nisa suresinin geçen haftaki programımızda, dersimizde, sohbetimizde 139. ayet-i kerimesini okumuş idik. Bugün 140. çok çarpıcı bir ayet-i kerimenin üzerinde duracağız. Çok çarpıcı dememin sebebi çok güncel olmasından dolayı. Yani Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti zaten günümüze dair, hayatımıza dair pek çok hususu söyler, hayatımıza dair düzenlemeler koyar. Hayat kitabıdır netice itibariyle. Hayatımızı ona göre şekillendirmemiz, yaşamamız, düzenlememiz gereken bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bize ikram ettiği en büyük hediyedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı en büyük emanettir Kur'an-ı Kerim. Bazı ayetler içerisinde yaşamış olduğumuz dönem, günler itibariyle çok canlı ve çok çarpıcı olarak dikkat çekmektedir. O anlamda söyledim, çok dikkat çeken bir ayeti kerime okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, kıymetli dinleyenlerim, buyuruyor ki Nisa suresinin 140. ayet-i kerimesinde, Estağfirullah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Allah kitapta size bir ayet indirdi. Allah kitapta indirdi. Ne demek kitapta indirdi? Şimdi diğer numarayı da vereyim size. Benzer bir ayet-i kerimeyi de En'am suresinde indirmişti. Ondan dolayı En'am suresi ayet numarasına bakıyorum. 68. ayet-i kerime, onu okuyacağım şimdi size. Ona işaretle adeta o ayet-i kerimenin birazcık daha tafsilatını yapıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ona işaretle buyuruyor ki Allah kitapta sizin için indirdi, size indirdi. Ne indirdi? Ona bakalım şimdi. Önce indirdiği ayeti de söyleyeyim size, o gözümüzden kaçmasın. En'am suresi 68. ayeti kerime. Orada da şöyle diyor: Ve izâ râeytellezîne yehûdûne fî âyâtinâ fe'âlid anhum hattâ yehûdû fî hadîsin gayrih ve immâ yünsiyenneke'ş-şeytânu felâ tak'ud ba'de'z-zikrâ ma'al-kavmiz-zâlimîn. Daha önce indirdi diyerek işaret buyurduğu ayet bu. Yani şöyle tercümesi, ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Onlar başka bir söze geçinceye, başka bir konuya geçinceye kadar ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, yani şeytan sana unutturur, oradan kalkman gerektiği aklına gelmezse, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Unutmayalım bunu. En'am suresi 68. ayeti kerime idi bu. Şimdi ona işaretle buyuruyor ki وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Allah kitapta size şöyle bir ayet indirmişti. Birazcık daha açıklamalı geliyor bu ayet-i kerime. En'am 68'i birazcık daha açıklıyor. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا. Orada ayetlerimiz hakkında konuşanlar demişti, ileri geri konuşanlar. Burada

0: biraz açıkladı. Diyor ki siz ayetlerimizin alaya alındığını yahut da inkar edildiğini işittiğiniz zaman, ayetlerimin inkar edildiğini, ayetlerimle dalga geçildiğini, alaya alındığını işittiğiniz zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ, sakın onlarla beraber oturmayın, onlarla beraber oturmayın, hatta yahudu fi hadisin gayri, onlar başka bir söze, başka bir konuya geçinceye kadar, onlar başka bir söze, başka bir sohbete, başka bir konuya geçmedikçe, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, Allah'ın ayetleriyle alay edildiği bir mecliste, bir yerde, bir sohbette oturmayın diyor. Çok net, oturmayın. Size böyle bir ayet kerime indirmiştim diyor, benzerini daha önce. Tekrar ediyorum, önebine binaen adeta, böyle bir meclis, böyle bir sohbet, böyle bir mekan, sakın ha, baktınız ki Allah'ın ayetleriyle alay edenler var, Allah'ın ayetlerini inkar edenler var, efendim Allah'ın ayetlerini dalga mevzusu yapanlar var, bazen ekranda, bazen canlı olarak yanınızda, nerede olursa olsun böyle bir konuyla karşı karşıya kaldığınız zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ, orada bulunanlar başka bir söze, sohbete, konuya geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Net, kıymetli dinleyenlerim, çok net ayet-i kerimelerden bir tanesidir. اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ, bu da çok çarpıcıdır. Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz. Eğer Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ve alaya alındığı bir mecliste, bir sohbette, bir ortamda bulunup da herhangi bir rahatsızlık izhar etmeden orada oturmaya devam ederseniz siz de onlar gibi olursunuz. Bu ayetleri inkar eden, bu ayetlerle alay eden bedbahtlar gibi, nasipsizler gibi, inkarcılar gibi olursunuz diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Sonra da çok daha çarpıcı bir başka ifade geliyor. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَم۪يعًا, Allah elbette ki münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Yapanlar, inkarcılar, kafirler, ses çıkarmadan orada bulunanlar da sanki münafıklar gibi anlaşılıyor ayet-i kerimeden. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Bundan sonra epeyce münafıklardan bahseden ayetler gelecek arka arkaya. Onu önümüzdeki sohbetlerde birazcık daha geniş, Allah nasip ederse, konuşma fırsatı bulursak konuşuruz inşallah. Şimdi buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayetlerinin inkar edilmesi ve alay edilmesine ses çıkarmayan, orayı terk etmeyen, orayı değiştirmeyen ve terk etmeyen kimselerin münafık olma durumundan bahsediyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Mümin böyle pasif, renksiz, müdahalesiz efendim olmaz. Mümin bulunduğu yerde Allah'ın adının ayaklar altına haşa düşmesine asla fırsat vermez, vermemelidir. Güç yetiremiyorsa, elinden gelmiyorsa orada durmamalıdır. Terk eder mümin, Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini, inkar edildiğini, pervasızca sataşıldığını gördüğü zaman, mümin değiştiremiyorsa o ortamı, hakim olamıyorsa, kontrol edemiyorsa, oradan kalkıp terk etmek, ayrılmak durumundadır. Oradaki söz ve sohbet değişinceye, Allah'a isyan edilmeyen bir noktaya gelinceye kadar mümin orada bulunmamalıdır. Böyle pasif, silik, renksiz, efendim olsa da olur, olmasa da olur, şahsiyeti belli değil, kimliği belli değil, kişiliği oturmamış, her ne taraftan gelirse gelsin o tarafa boynunu eğen, büken tip bir Müslüman tipi değildir kıymetli kardeşlerim. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onurunuzla adeta bize, izzetinizle şeref ve itibarınızı koruyun diyor. Allah'ın dininin şeref ve itibarını koruyun. Allah'ın ayetlerinin şeref ve itibarını koruyun. Bak, şimdi bu münafıklar nasıl insanlardır biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ Sizi gözetleyip dururlar. Gözetliyorlar sizi, takip ediyorlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا اَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Eğer size Allah'tan bir zafer gelirse, bir fetih, Allah size yardım eder, fetih nasip ederse, zafer nasip ederse, hemen derler ki biz de sizinle beraberdik. Ganimet menfaat bölüşümünde beraber olacaklar. Biz de sizinle beraberdik. Biz sizi destekliyorduk. Biz kalbimiz sizinle beraberdi. Dualarımız sizinle beraberdi. Hep sizin yanınızdaydık biz derler. Yani nasıl ifade ediyorlarsa bir takım ifadelerle biz de sizinle beraberdik derler. Sonra وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Diyor ki, çok ilginç değil mi? Kafirler kazançlı çıkarsa, yani gidip geliyorlar ya arada, o arada kalmışlar. Bu esnada bu müminlerle inkarcıların mücadelesinden kafirler kazançlı çıkarsa, onlara bir pay verilirse, onların işleri yolunda giderse, bu defa da onlara gider bu aradaki münafık tipler, hastalıklı tipler. Gidip derler ki ya biz size kol kanat gelip müminlere karşı sizi korumadık mı? Müminlerden biz sizi korumadık mı? Biz size destek olduk, biz size kol kanat gerdik, biz sizi arkadan arkaya efendim çok sizin için iyi işler yaptık filan işte filan derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızı hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir diyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerime Nisa suresinin 140 ve 141. Buna bakarsınız. Bununla bağlantılı olarak bir ayet-i kerime daha vereceğim. O da Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bununla bağlantılı Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde değil, pek çok yerde geçen lagiv kavramından da birkaç cümleyle bahsetmeye çalışacağım. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Müminler lagivden, müminler anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar ifadesindeki, ayet-i kerimesindeki mefhumun üzerinde de birkaç cümleyle durmaya çalışacağız. Şimdi Allah size bir ayet indirdi. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, alaya alındığını duyduğunuz zaman orada bulunanlar başka bir söze sohbete geçinceye kadar sakın onlarla birlikte oturmayın. Allah kafirlerle münafıkları bir araya getirecektir. Tamamını cehennemde toplayacak bir araya getirecektir buyurdu. Kıymetli dinleyenlerim, mümin oturduğu meclislere dikkat edecek. Hiç Allah'tan bahsedilmeden, hiç ahiretten, hesaptan bahsedilmeden, hiç Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği mesajdan bahsedilmeden geçen sözler ve sohbetler israftır. Zararlı söz ve sohbetlerdir. Hayatımızın gayesi Rabbimizin rızasını kazanmak, cennet ve cemaline müşerref olmaktır. Hiç böyle bu gayeye hizmet edecek bir cümle bile geçmeyen sohbetlere bulunmamak, meclislerde bulunmamak gerekir. Bakın size Lokman suresinin 6. ayeti kerimesinde geçen ifadeyi de hatırlatmak isterim. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزْوَى اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Diyor ki insanlar arasında öyleleri var ki bilgisizlikle başkalarını Allah yolundan saptırmak ve Allah'ın ayetlerini alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanır. İnsanları Allah yolundan alıkoymak ve Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmak için. Lehven hadisi kullanır, satın alır. Allah yolundan alıkoymak ve Allah'ın ayetlerini dalga geçme mevzu haline getirmek için. Böyle yapanları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle yapanlara alçaltıcı bir azap vardır der. Şimdi burada sizden istirhamım, elinizdeki tefsirlerden, Kur'an lügatlerinden bu kavrama bakabilirsiniz. Burada bir kavram geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçen bir kavram geçiyor. O da lehvel hadis kavramı. Lehvel hadis. Burada eğlendirici söz diye çevirmiş. Elimizdeki mealde boş söz anlamına gelir. Yani şöyle söylesek herhalde yanlış bir izah yapmamış oluruz. Ne dünyaya ne de ahirete faydası olmayan boş, anlamsız söz. İnsan hayatının bir gayesi var. Hayatının bir gayesi olmalı. o gayeye götürecek, o amaca hizmet edecek kitaplar okunmalı. O kitapların anası olan Kur'an'dan irtibatını kesmemeli. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle, onun sünnetini, ahlakını anlatan hadisler ve kitaplardan kesinlikle irtibatını kesmemeli. Ama bu arada okuduğu ne ilmi olarak, ne teknik olarak, ne bilimsel olarak, ne dünyanın bir faydasına, ne de bu ahiret yolculuğunda, saadet yolculuğunda, ukrevi yolculuğunda bir faydasına olmayacak şeyler, boş, böyle anlamsız. Bir kısmında müstehcenlik olabilir, bir kısmında abartı olabilir, bir kısmında şiddet olabilir, bir kısmında nefret olabilir, bir kısmında böyle insanın psikolojisini alt üst edecek, darmadağın edecek hususlar olabilir. Lehvel hadis, boş söz, boş söz. İnsan bunu tercih eder, yani bununla meşgul olur, Allah'ın yolundan uzak kalırsa bu insan için büyük bir husrandır, büyük bir zarardır gerçekten. Şimdi okuduklarımızı, dinlediklerimizi, takip ettiklerimizi, meşgul olduklarımızı bu gözle de bir değerlendirmek lazım. Ne fayda veriyor bize? Hocam her şey fayda mı? Yani sadece fayda zararsına mı bakacağız? Yani zihnine, kalbine, kalbindeki merhamet duygularının yerleşmesine, iyilik duygularının gelişmesine fayda veriyor mu? Senin ne fayda veriyor sana? Efendim şeklinde bir değerlendirme yapmak gerekiyor değil mi? Netice itibariyle Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadar olan bir ömür için dünyaya gönderildik. Bunu telef edecek, bunu böyle hoyratça kullanacak, faydasız alanlarda harcayacak ne zamanımız ne de imkanımız vardır. Kesinlikle her yaptığımızın, her baktığımızın, her konuştuğumuzun bizi Rabbimize yaklaştırıyor mu, ondan uzaklaştırıyor mu muhasebesini, değerlendirmesini yapmak da bizim temel görevlerimizden bir tanesi olmalıdır. Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ diyor. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor benzer ifadeler. O müminler boş şeylerden, boş işlerden, boş sözlerden, boş davranışlardan yüz çevirirler, uzaklaşırlar buyurmak suretiyle hayatımızı anlamlı kılacak şeylerle meşgul olmamız gerektiği ifade ediliyor. Allah Celle Celaluhu her yaşadığımız günün, her geçirdiğimiz anın bizi rahmetine, rızasına ve cennetine yaklaştıran anlar, günler olmasını nasip etsin duasıyla hepinizi ona emanet ediyorum.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de.

0: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinlikler de kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Ankara'daki muhteşem mabetlerden bir tanesi olan Ahi Şerafettin Camii Şerifi bizleri bekliyor. Efendim, Ankara'mızda Saman Pazarı semtinde 13. yüzyıla ait olan muhteşem bir Camii Şerif'tir Ahi Şerafettin Camii. Evvelce önünde ve etrafında pek çok arslan heykeli bulunduğu için halk arasında Arslanhane Camii olarak da anılmış bir yapıdır. Ahi Şerafettin Mahallesi At Pazarı yokuşu üzerinde mevcuttur efendim bu muhteşem yapı.

0: Kıymetli dostlar, Ahşap Minberindeki birinci kitabede Selçuklu Sultanı Mesud bin Keykavus zamanında Ahi kardeşler tarafından Hicri 689 yılında yaptırıldığı bildirilmekle birlikte Cami-i Şerif'in aslında daha eski olduğunu ileri sürenler de mevcut. Bu muhteşem yapının cümle kapısı yanındaki diğer bir kitabede banisi olarak bazı araştırmacıların Şerafettin şeklinde okuduğu Seyfettin ismi bulunmakta. Bunun Emir Seyfettin Çaşnigir olması mümkün görüldüğünden binanın yapım tarihi 13. yüzyıl başlarına kadar geri götürülebilmekte. Araştırmacıların çoğu aynı asrın sonlarına doğru harap duruma düşen Cami-i Şerif'in ahilerden Hüsamettin ve Hasan isimli iki kardeş tarafından tamir ettirildiğini ve mihrabın da bu sırada yaptırıldığını kabul etmekteler. Bu iki kardeş Cami-i Şerif'in yakınında türbesi bulunan Ahi Şerafettin Hazretlerinin babası ile amcası. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif bir dikdörtgen biçiminde olup kıble duvarına dikey dört ahşap direk dizisi ile beş sahne ayrılmış durumda. Orta sahan yanlara göre daha geniş olduğu gibi tavanı da daha yüksekçe. Cami-i Şerif'in esas girişi olması gereken kesme taştan yapılmış ve bir taç kapı hüviyetini taşıyan kuzey kapısı ahşap kadınlar mahfiline çıkmakta. Doğu ve batı duvarları üzerinde bulunan iki kapısı ise Cami-i Şerif'in harimine açılıyor. Cami-i Şerif'in yapımında moloz taşlarla arasında Roma ve Bizans devirlerine ait pek çok işlenmiş devşirme parça da kullanılmış. Direk başlıklarının devşirme olmasına rağmen tavan çok itinalı bir işçilikle işlenerek ahşap konsol ve kirişlerle düz olarak yapılmış. Üzeri kiremitle örtülmüş. Anadolu'daki Selçuklu mihraplarının en güzellerinden olan mihrabın stalaktitli bir nişi olup yüzü mozaik çinilerle kaplanmış ve süslemesinde alçı da kullanılmış. Özellikle Cami-i Şerif'in ceviz ağacından yapılmış minberi de aynı derecede değerli ve muhteşem bir güzellikte. Üzerindeki diğer kitabeden öğrenildiğine göre Hicri 689 yılında Mehmet bin Ebu Bekir adında bir neccar tarafından yaptırılmış. Minberin kapısı, tacı, iki yan aynalıkları ve korkulukları zarif oymalarla bezenmiş. Minaresi 8 köşeli bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın yuvarlak gövdeli, yer yer gök mavisi lacivert çinilerle süslenmiş hali hakikaten gözlerimizi kamaştırıyor. Cami-i Şerif'in dışında bir hazire ile Ahi Şerafettin türbesi yer almakta. Bu Cami-i Şerif sadece Ankara'nın değil, bütün Anadolu'nun asli karakterini ve kıymetli unsurlarını günümüze kadar koruyabilmiş en müstesna Türk eserlerinden biridir efendim. Özellikle Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen ziyaretçiler Ahi Şerafettin Cami-i Şerif'ini yahut Aslanhane Cami-i Şerif'ini ziyaret ederler ve vakit namazlarını burada eda ederler yahut Tahiyyetül Mescid namazını kılarlar. Ve özellikle Ankara Kalesi'ne, Ankara civarına şu mesajı verirler: Ankara bir İslam beldesidir. Bu bütün güzellikleriyle ön planda ve ortadadır. Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayramı Veli Hazretleri'dir. O da nefesi Somuncu Baba Hazretlerinden almıştır. Ve ondan evvelki bütün ehlullahla birlikte alimlerin de bir uğrak yeri olmuştur Ankara. Bir ilim ve irfan şehridir. Allah-u Teala Ankara'yı herden böyle anabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendim, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğru insan söylediğiyle düşündüğü bir olandır. Onun dışı nasılsa içi de öyledir. İnsan gönlünü çıkarıp avucunu alarak utanmadan dolaşabilmelidir.

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Günün Duası. Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Gençler Soruyor az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik.

0: de tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi. Gazze'deki soykırım dünya genelinde İsrail kimliğine karşı devasa bir reddediş dalgasına dönüştü. Taksiden indirilenler, salondan kovulanlar, kapıdan çevrilenler. İnsanlık artık bu vicdansızlığa topyekün dur diyor. İsrailliler gittikleri her yerde kapıların yüzlerine kapandığı, istenmedikleri, dışlandıkları bir küresel tepkiyle karşı karşıya. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival, gökyüzünde Türk yıldızlarının gösterileri, denizde ise yerli ve milli donanmanın gövde gösterisiyle dev bir görsel şölene dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinlikler de kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak ve hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman'ım, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Yeni bir bölüm, yeni bir sorudayız. Kısacık bir soru, derin bir soru. Bir konuda ilmel yakîn, hakkal yakîn olmak konusunda, yani bu ikisi arasında bir fark var mı diye sorulmuş. Nasıl cevaplarız?
2: Evet, var. Güzel bir soru. Teşekkür ederim.

0: deriz arkadaşa. Bir konuda ilmel yakin olmakla hakkal yakin olmak arasında gerçekten bazı farklar var. Şöyle büyük fotoğrafa baktığımızda her zaman olduğu gibi Selmancığım, İslam düşünce tarihinde özellikle doğru bilginin kesinlik dereceleri ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin olmak üzere üç kategoride toplamışlar İslam alimleri. İlmel yakin, akli veya nakli delille ulaşılan bilgiye, yani insan aklıyla ve ona ulaşan nakil dediğimiz, bu Kur'an olabilir, sünnet olabilir ya da işte şu kadar insanlık tarihinin oluşturduğu bilgilerle ulaşılan bilgi ilmel yakin. Aynel yakin, duyu organlarıyla, görerek, işiterek, tadarak, dokunarak belki elde edilen bilgi. Hakkal yakin ise iç duyu dediğimiz, işin içerisine bütün insanın iç dünyasının, vücut kimyasının karıştığı, iç tecrübenin oluştuğu, insanda meydana gelen bilgi ifade eder ki hakkal yakin bu bilgi derecelenmesi ya da sıralanması içerisinde en üst derece, en kesin bilgiyi ifade eder. En kıymetlisi yani.
1: Marifet.
0: Evet. Mesela yani çok basit gibi görünen bir örnek verelim değil mi? Biraz anlaşılabilmesi için daha kolay. Mesela şeker. Şekerin neden yapıldığını, nasıl olduğunu, hangi renkte olduğunu hemen hepimiz biliriz. Buna ilmel yakın diyoruz işte. Ama şekeri tadıp şekerden hasıl olan o
1: Lezzeti.
0: etkiyi yaşayan insan önce şekeri görüp, dokunup, tattığında tatmadan önce aynel yakin tadıp da şekerin artık vücuduna bütün hücrelerine ulaştığında ulaşılan sonuca da hakkal yakin diyoruz. Çok basit bir sıralama. Şekerin varlığını biliyoruz, rengini biliyoruz, nereden imalet, bunları nereden işte okuduk çocuk yaştan itibaren de biraz da görerek yaşadık. Bunların akli ve nakli bilgiyle elde ettiğimizi ilmel yakin. Gördüğümüzde, dokunduğumuzda veya da başka bir anlamda olabilir. Sesini duyduğumuzda mesela buna aynel yakin. Ona biraz daha yaklaşıyoruz. Artık o bir de tattığımızda vücudumuzda o dağılıp da belli bir kıvama ulaştığında hakkal yakin. Bizim bilgi belki bahsedeceğimiz şeylerle doğrudan alakalı değil de ben bunu olabildiğince
1: Evet, evet,
0: basitleştirelim
1: evet.
0: anlamında söyledim. Özellikle bu Kur'an-ı Kerim'de de örneklendirilmiş. Mesela insanların çok merak ettiği bir şey vardır. Ahiret. Öldükten sonra dirilmek. Nasıl olacak? Cennet, cehennem, hesap değil mi? Bunlarla alakalı da insanların bilgisinin seviyesi nedir? Bu ilmel yakin olarak evet aklımızla bunları düşündüğümüzde ve bize kadar ulaşan kutsal kitabımızda ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımızda bizde bir bilgi oluşuyor. Bu işte ilmel yakin. Ama malumunuz bizim bir güzel tarafımız var. Biz gayba inanan Müslümanlarız. Müslümanların bariz özelliklerinden birisi görmediği halde görmüş gibi Allah'ın varlığına inanmak. Efendimiz'e yetişmediği halde onun devrinde yaşamadığı gibi ondan 14 asır sonra da olsa onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu tasdik etmek, yani şehadetten bahsediyorum, kelime-i şehadetten. Bu gayba imanın zirvesi. Buna biz diyoruz ki yakin derecesinde bir bilgi. Bu yakin derecesindeki bir bilgi de tereddüt, şüphe tamamen arınıyor. O bilgiyle aynileşiyorsunuz. Siz o siz oluyorsunuz. Ona artık tam bir teslimiyetle, tam bir samimiyetle inanıyorsunuz. Bu fevkalade güzel bir şey. Mesela Bakara suresinin 260. ayetinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı bir bilgilendirme süreci vardır. Allah'ım tekrar yaratmayı merak ediyorum. İbrahim sen inanmıyor musun? İnanıyorum da kalbim mutmain olsun.
1: Evet.
0: Değil mi? O zaman kuşu parçala ve davet et bakalım bir araya gelsin. İşte o davetle birlikte parçalanmış kuşun bir araya gelip tekrar canlanması artık ilim derecesinde en güçlü, en sağlam bilgi ki Hakk'al yakin oluyor. İnanıyordu, biliyordu. İnanıyordu ama artık gözle görmenin ötesinde bu olayın içine girdi.
1: Derinliğine vardı.
0: O olaydan bir parça haline geldi ve Hakk'al yakin olarak oluştu. Dolayısıyla mesela ilmel yakinle başlayan başlangıcımız ne oluyor bilgi seviyesinde? Öncelikle şüphesiz ilmel yakin oluyoruz. Yani bir şeyi bak diye belki doğrudan Hakk'al yakin ulaşamıyoruz.
1: Tabii.
0: Adım adım çıkıyoruz. O doğrudan oraya ulaşanlarda başka özellikler olabilir. Bizim ilmimiz kesp dediğimiz alın teriyle akıl teriyle elde ettiğimiz bilgiler değil mi? Çalışarak. Anadolu tabiriyle dirsek çürüterek oluşturduğumuz bilgi. İlmel yakinle başlayan bu bilgiye ulaşma yolculuğu imanın gücü nispetinde o kişiyi adeta tüm bu süreçleri görmüş, duymuş, dokunmuş seviyesine yani aynel yakin seviyesine biraz daha ilerlemesi halinde de hakkal yakin seviyesini ulaştırıyor. Biraz bu konular gündeme geldiğinde ne gelir aklımıza Selmancığım? Tasavvuf dünyası gelir. Mesela hamdım, piştim, yandım. Çok basit üç kelime, üç kavram. Hamdım, piştim, yandım. Sufilere göre aslında bu ilim derecelerinin işte geçirdiği süreci anlatır. Hamdık, ilmel yakinde hamdir, bilgisin, kurumu bilgi sahibisin.
1: Evet.
0: Onu görüyorsun, dokunuyorsun, işitiyorsun, pişmeye başlıyorsun. Onda hani fena fillah vardır biliyorsunuz. Onda adeta hiçliği yaşıyorsun. Hani Hattatlar yazar ya, hiç. Hiçlik. Bu Nietzsche'nin değil, bu bize ait bir kavram. Biz götürüyoruz, ille bir batılıya bunu mal ediyoruz. Bizim tasavvufta önemli bir kavramdır. Allah'ın karşısında insanın kendi varlığını adeta ortadan kaldırıp onun samimi bir kulu olmanın doyumsuz lezzetine ulaşmak. İşte orada nedir? Yanmak. Yandım diyor. Hamdım, piştim ve yandım. Yanma seviyesi hakkal yakin. Yani burada aslında nedir? Marifetullah.
1: Ya.
0: Marifet ne? Yüce Allah, insan ve alemle ilgili kapsamlı, detaylı bir bilgi sahibi olmak. Bakın. İnsan, alem, Yüce Allah. Bunlar arasındaki ilişkileri doğru kurgulamak. Alem ve nefis hakkındaki marifet ise Allah'ı tanımanın aracı olması bakımından son derece değerli. Bu sebeple marifetullah, Yüce Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkında da o ulaşılması gereken bilgiye ulaşmak. Yüce Allah bu anlamda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hakkal yakin yolcularından eylesin.
1: Amin inşallah hocam. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Reklam.
1: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların birbirlerini çekemedikleri çok olur. Çekememezlik olan yerde kavga çoktur. Senden büyükler seni çekemezlerse itibarını kaybedersin. Seninle denk olanlar seni çekemezlerse yaptığın iyilikler göze görünmez. Senden küçüklerin çekememezliği de hasettir. Onlar da senin iyiliğini istemezler. Bu çekememezlik yüzünden insanlar karşı karşıya gelirse biri hayatını kaybeder. Ey gönlümün aydınlığı, kardeşim, sen hasetçilerden olma. Haset, tedavisi çok uzun süren bir çeşit hastalıktır. Hasetçinin yediği kendisini yer bitirir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar. Az sonra.
3: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Katliam ve zulümden beslenen Gazze kasabı Netanyahu'nun koltuğu sallantıda. Ekim ayında yapılacak seçimleri kaybetme riskini gören Tel Aviv yönetimi yeni cephe açma çabasında. Suriye'de Ebu Zuhur ve Dera ilindeki hava sahalarına Türkiye'yi bahane ederek düzenlenen saldırı ve ihlaller de bunu destekliyor. Ankara, uluslararası hukuk çerçevesinde tetikte beklemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları pervasız olarak nitelendirildi.

0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinlikler de kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 36, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 33, Girne 31, Gümüşhane 32, Saraybosna 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir vakit diliyoruz. Cuma bayramımızdayız. 21 Ağustos Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, akşamımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen ilk mesajlarımıza, ilk selamlarımıza bakıyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Tuğba ben, memleketim Eskişehir'e giderken Bozüyük yolundan yazıyorum. Yolda dinlemeyi çok sevdiğim Yollar Senindir ezgisini bütün yolculara ve tabii ki değerli eşime armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz hayırlı akşamlar. Yapımcı ve sunuculara hepinize çok teşekkür ediyorum. Sırada işim olduğunda, dışarıda işim olduğunda Diyanet Radyo'yu kapatmaya kıyamıyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin efendim. Cümlemizden. İbrahim Kalın'dan Hiç Oldum ezgisini yayınlarsanız çok sevinirim. Bu eseri öncelikle Diyanet Radyo çalışanlarına, eşim Musa Bey'e, Cuma arkadaşlarıma ve Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine armağan ediyorum. Selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz efendim. Sırada yine çok güzel istek eserlerinizden buluşturalım. Onlardan dinletmeye başlayalım. Ardından tabii ki mesajlarınızla, diğer istek eserlerinizle devam edelim efendim. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine aleykümselam. Konya'dan Güner Arslan ben. Radyo yayınlarınızı severek dinliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Konya'dan Mevlana diyarından bütün dinleyenlerinize selam olsun. Aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Almanya Lüneburg'dan Sena Nur. Buradan sıradaki bütün eserleri her gün bahçesinde çalışırken Diyanet Radyomuzu dinleyen anneme armağan ediyorum. Boykota devam, direnişe selam, hayırlı akşamlar, teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı yayınlar. Ben de Cuma arkadaşlarına sıradaki eseri armağan ediyorum, Allah razı olsun. Bizleri çok güzel bir şekilde bilgilendiriyorsunuz. Lütfiye İzmir Bey, teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sıradaki güzel eserimizi yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi, buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
4: Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Ankara'dan. Yaşar sıradaki eser. Eylül Şimşek, Yaşar, Yağız Şimşek torunlarıma gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı yayınlar annem için kıblem Kabe ilahisini istiyorum sizlerden. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun. Amin efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Çağatay Bey, Ömer Kalroğlu götür beni ezgisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Adana'dan selamlar, Özlem ben. Bizden de sizlere selam olsun efendim. Adana'mıza, Türkiye'nin bir numaralı şehri, güzel Adana'mız selam olsun. Bütün Adanalı hemşehrilerimize selam olsun. Eserimiz de Adana'mıza da armağan olsun tabii ki. Bütün dinleyicilerimize armağanımız olsun. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Hem size armağan edelim hem de mesajlarınızı beklediğimizi bir kez daha yinelemiş olalım efendim. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Allah razı olsun. Kocaeli'den selamlar. Sıradaki eser kıymetli eşim Orhan Türkmen beyefendiye hediye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Gaziantep'ten hayırlı akşamlar dilerim. Taner Yüncüoğlu, Oy Bu Sevda eserini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sırada yine istemiş olduğunuz eserlerimiz var efendim. Onlarla buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Tokat'tan severek ve beğenerek takip ediyorum. Fatih Koca'dan bir eser rica ediyorum. Çok sevdiğim eşim ve çocuklarıma Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar. Ömer Karaoğlu eserini istiyoruz. Adana'dan selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim, bizden de selam olsun. Selamünaleyküm Giresun'dan, sessiz dinleyicilerinizden Fahri Ender Doğan'dan Edirne Ya Allah eserini yayınlar mısınız? Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Aleyküm selam. Sıradaki eser yol arkadaşlarım Tufan, Yunus ve Atilla kardeşlerime gelsin. İzmir'den Samet, İzmir'e de bolca selam olsun. Dinleyelim sıradaki eserimizi, ardından devam edelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Kaldığımız yerden selamünaleyküm. Konya'dan Mustafa aleykümselam. Sen sultansın, ben kulum ilahisine canım eşime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar Adana'dan Sevda. Ben balkonda tefekkür ederken radyonuza kulak vermekteyim. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu cuma hürmetine bütün dualarımızın kabul olması ve gurbetteki sevdiklerimize en yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle sıradaki eseri çok kıymetli eşim Akif için yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Yine sıradaki güzel bir eserimizle devam edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Yozgat, Sorgun, Gülşehri, Çötelli Köyü Derneği Dernek Başkanı Hakan Özen sıradaki eser önce sizlere, sonra tüm Müslüman alemine, sonra Yozgat Gülşehri kasabasına armağanım olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Yozgat'a selam olsun efendim. Bütün Yozgatlı hemşerilerimize, güzel memlekete selam olsun. Ama tabii özellikle de Gülşehri kasabasına, Sorgun'a sevgiler, selamlar gönderiyoruz sizler vesilesiyle. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Hollanda'dan Kalender Çapan ben, Kayserili. Sizlerden bir eser rica edeceğim. Ey rahmeti bol Allah'ım, cümleyle geldim sana eserini Çapan ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlar olsun. Tokat'tan selamlar iletiyoruz sizlere.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Merhaba, iyi akşamlar diliyoruz. Şeyda ben, sizleri severek dinliyorum. Sevdim seni mabuduma ilahisin istiyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı yayınlar olsun, hayırlı cumalar sizlere de efendim. Çağatay Bey İzmir Bornova'dan, Melike Yıldız sizden, bütün değerli Müslüman din kardeşlerimizden kendi adıma dua istiyorum. Duaya çok ihtiyacım var. Rabbim gönlümüzün muradını nasip eylesin. Gönlümüze ferahlık versin cümlemize efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlarımız olsun efendim. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Başkent Ankara'dan selamlar diyor İsimsiz dinleyicimiz. Bizler de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Hemen sıradaki diğer istek eserimize devam edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bingöl'den İnanç ben. Şu an bir programa gidiyoruz. Araçtaki tüm kardeşlerim ve sizler için sıradaki eseri istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Adıyaman Gün Batımı eşliğinde sizi keyifle dinliyoruz. Muhterem dostuma en sevdiği titredim efendim ilahisine armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm Nevşehir'den Hasan Hüseyin. Aleyküm selam. Cumamız mübarek olsun. Sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Boykota devam diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserinizle sizleri buluşturalım. Ardından tekrar mesajlarınızla huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Benim sitemi yayınlayabilir misiniz? Mustafa Cihat Fizani eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Rabbim hayırlı mübarek cumalar hürmetine tüm masumları kurtarsın. Amin. Kıymetli eşim Halil İbrahim için sevdim seni eserini Kocaeli'den Özlem ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey mutfak ekibinden Şeyda. Sıradaki eser Filistin'deki kardeşlerimize armağan olsun. Onlar dualarımda, Rabbim tüm mazlumları korusun. Orada onlara çıkış yolu versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden, hiç bekletmeden hemen diğer eserimizle buluşturalım. Tekrar huzurlarınızda olacağız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hem Diyanet Radyomuz çalışanları, hem Çağatay Bey, hem kıymetli dinleyenler hayırlı akşamlar diliyoruz. Brüksel'den Ali ben. Sıradaki eser Balıkesir'de yaşayan aileme, bütün dostlarıma, sevdiklerimize, aziz milletimize ve bütün İslam alemine armağan olsun. Allah herkesten razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar ve dualarla ve aleyküm selam. Kıymetli duanıza da yürekten amin diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, Adıyaman'dan ailecek sizleri dinliyoruz. Babam, annem ve değerli misafirlerimiz için Agah Terzi'den alemlere rahmet eserini istiyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden biz teşekkür ediyoruz efendim. Güzel eserlerinizle baş başa bırakalım. Ardından programın son bölümünde tekrar kulaklarınızda olacağız.

efendim, programımızın son bölümündeyiz ve hemen şöyle son mesajlarımıza bakacağız. Bursa'dan Hasan, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri bütün İslam alemine hediye ediyorum. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Bingöl'den Muhammed Kerem, aleyküm selam. Sıradaki eser Müslüman kardeşlerim, Filistinli mücahitler ve Diyanet Radyo çalışanlarına gelsin. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Ve geldik programımızın sonuna. Pazartesi sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında tekrar kavuşmak duasıyla efendim müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 8 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 8 Ağustos 1442. Tarihte bugün 2. Anafartalar Zaferi 1915. Arka sayfa. Günün konusu. Rahmet kapısı. Tövbe. Yüce Allah insanoğlunu diğer varlıklardan farklı olarak hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. İnsandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürerek dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan, zaafları ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe istiğfar, bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tövbenin özü pişmanlık, nefsin kendisiyle hesaplaşması ve mücadele etmesidir. Ardından istiğfar etmek, yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tövbe tamamlanmış olsun. Tövbeyi tamamlayan diğer bir unsur da günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Hata işleyen bir insanın tövbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu, insanın hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilemesinden memnun olmaktadır. Bir ayet. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin." buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir."

0: Günün duası.
1: Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bedenin gıdası boğazdan, ruhun gıdası olan doğru söz kulaktan girer. İnsanın yüzünü ağartan iki nesnesi vardır: dil ve boğaz. İnsan bu ikisine hakim olmalıdır. Bizim boğazını ve dilini gözetebilen bilginlere ihtiyacımız var.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Diyanet Radyo.
3: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
4: Kardeşlerinin Yusuf'un rüyasını öğrenmesi. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde kardeşleri Yusuf'un rüyasını öğrendikten sonra bakın neler oluyor. Yusuf'un kardeşleri rüya tabirinden anlardı. Babalarının zaman zaman yaptığı rüya tabirlerini dikkatle dinlemeleri bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmıştı. Bazen bir araya geldiklerinde rüya yorumu hakkındaki bilgilerini paylaşırlardı. Bu da her geçen gün bilgi seviyelerinin artmasını sağlıyordu. Bir gün evlerinin hemen karşısındaki ağacın altında gölgelenirken söz yine rüya yorumundan açıldı. İlk soruyu Naftali sordu. Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? Daha önce buna benzer bir rüyanın nasıl yorumlandığını bilen Yahuda cevap verdi. Rüyada altın görmek sorumluluk demektir. Peki su? Su genel olarak ilim ve hikmet anlamına gelir. Şimdi de ben bir soru soracağım. Rüyada inek görmek ne demek? İnek ve buzağı yıla işarettir. Ama görülen ineğin şekli ve yaşı da önemli. Buna benzer birbirlerine daha birçok soru sordular. Onları dikkatle izlemekte olan Yusuf, peki rüyada ay ve güneşi görmek neye işarettir? Naftali sordu. Böyle bir rüya mı gördün yoksa? Yusuf tam evet diyecekti ki babasının uyarılarını hatırladı. Babası ona gördüğü rüyayı kardeşleriyle paylaşmamasını söylemişti. Yalan söylemek de istemediğinden sözüne şöyle devam etti. Birisi böyle bir rüya görürse yorumu ne olur diye merak ediyorum. Naftali onun bir rüya gördüğünü ama anlatmak istemediğini hemen anladı. Çünkü Yusuf boş yere konuşmadığı gibi yalan da söylemezdi. Nasıl bir rüya gördüğünü merak ettiğinden ustaca bir soruyla Yusuf'un gördüğü rüyayı öğrenmeye çalıştım. Bu kadar bilgiyle bir şey söylemek çok zor. O kişi başka neler görmüş olabilir? Eğer bunları da bilirsem daha iyi yorumlarım. Yusuf hemen cevap veremedi. Rüyadan bahsetmesi babasının emrinden çıkmak anlamına gelmez miydi? Bile bile böyle bir hata yapamazdı. Hadi ama anlatacak mısın? Yusuf sesindeki tereddüdü gizlemeyerek mesela 11 tane de yıldız görse diye ekledi. 11 yıldız sözünü duyan kardeşler birbirlerine baktılar. Bunun ne anlama geldiğini anlamışlardı. Naftali sormaya devam etti. Ne yapıyor o kişi yıldızlarla ve ay güneşle? Ay, güneş ve yıldızlar ona saygı gösteriyorlar. Yusuf'un son sözünü duyan Aşer öfkeyle ayağa kalktı. Olacağı buydu. Bütün bunlar babamız yüzünden. Kardeşimizin gördüğü rüyadan babamızı mı suçluyorsun diye çıkıştı Naftali. Hayır, elbette suçlamıyorum ama bütün bu olanların tek sebebi o. Rubil, Aşer'in bu anlamsız tepkisine anlam veremedim. Yusuf'un tartışmalara daha fazla tanık olmasını istemediğinden onu bir bahaneyle uzaklaştırdı. Yusuf iyice uzaklaştıktan sonra Rubil Aşer'e dönerek ''Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Babamız hakkında nasıl böyle düşünürsün? Bu konuda seni daha önce uyarmıştım. Gördüğü rüyadan dolayı bir çocuk suçlanır mı hiç? Bu kadar cahil olabileceğini tahmin etmemiştim. Ben de senin nasıl bu kadar kör olabildiğini anlamıyorum. Daha önce size Yusuf'un bir kardeşinin dünyaya gelmesiyle iyice gözden düşeceğimizi söylemiştim. Dediğim çıkmadı mı? Yusuf yetmiyormuş gibi şimdi de başımıza Bünyamin çıktı. Tartışma giderek alevleniyordu. Sözü Simon aldı. Doğrusu Yusuf'u suçlamak belki yanlış ama böyle devam ederse babamızın aşırı sevgisi Yusuf'u Allah katında da hepimizden daha değerli kılacak diye korkuyorum. Babamızın bizi de sevip dua etmesini, bu sayede Allah katında değerimizin yükselmesini istemez misin? Belki bizden birisi babamızın duasıyla peygamber olur. Robin'in kafası karışmıştı. Bilmiyorum. Peygamber çocuklarının birbirine bu kadar öfke duymasını haklı çıkaracak bir gerekçe bilmiyorum. Peygamber olmaya gelince bu tamamen Allah'ın iradesine bağlı. Ben olayların ileride kontrolümüz dışına çıkmasından korkuyorum. Ne demek istiyorsun? Her konuşmamızda Yusuf'u öldürecekmişiz gibi bize karşı çıkma. Unutma, Allah dilemedikçe Yusuf'a kimse zarar veremez. Ama Yusuf bir süreliğine babamızdan uzak dursa, babamızın sevgisi bize yönelmez mi? Yusuf için geçici bir sürgün gibi düşün. Öyle bir yere bırakırız ki geri gelemez. Onu hayatta bırakıp bırakmaması da Allah'a kalmış bir şey. Rubil buna itiraz etmeyince Simon ekledi. Sonra da gerçekten tövbe eder ve Allah'ın salih kullarından olmaya çalışırız. Rubil cevap vermedi. Eve doğru yürüdüklerinden kimseden çıt çıkmıyordu. Rubil kardeşlerini anlamaya çalışırken Aşer planını farklı bir şekilde sürdürmeye çoktan karar vermişti bile. Birkaç gün sonra Aşer'in Yusuf'la şakalaşarak oynadığını gören kardeşleri az kalsın şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklardı. Elinden gelse Yusuf'u bir kaşık suda boğacak olan Aşer'e ne olmuştu? Onları uzaktan gören Hazreti Yakup da hayret etti. Daha önce hiç şahit olmadığı bu manzara karşısında sevinmesi mi yoksa endişe duyması mı gerektiğini bilemedim. Gördüklerini Allah katında yaptığı duaların makbul olduğunu yorumlayarak yüzüne yerleşen bir tebessümle oradan uzaklaştım. Aşer ise bir yandan Yusuf'la oynuyor, bir yandan da etrafını gözlüyordu. Birkaç kişinin kendilerini seyrettiğini fark edince amacına ulaştığını anladım. Artık Yusuf'un başına gelecek olan herhangi bir şeyden kimse onu sorumlu tutmayacaktı.
3: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her

Her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

0: Efendim Diyanet Radyo'da Dünyas programında sizlerle birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Dünyas programındayız. Güftelerimiz niyaza dursun. Bestelerimiz gül koksun. Sohbetimiz gül niyaz olsun diyoruz ve sizleri selamlıyoruz efendim. Radyolarınız aracılığıyla sizlere konuk olduk. Her zaman olduğu gibi mikrofon başında ben İbrahim Bildir sizlere eşlik etme gayretinde olacağım. Bugün Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikte, Kanun'da Emin Bayram o güzel notaları, o güzel ezgileri sizlere ulaştıracaklar. Teknik masamızda sevgili Samet Korkut sesimizi sizlere, radyolarınıza aktaracak. Yapımcımız Reyhan Sevinç Hanımefendi'nin de selamını sizlere iletmiş olalım. Ve her zaman olduğu gibi programımızda o güzel icrasıyla bizlere aktaracağı bilgilerle sanatçımız, kıymetli hocamız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sesimizin ulaştığı herkese de. Selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah güle niyaz ettiğimiz bir programı, güzel bir programı gerçekleştiririz yine bu akşam.
0: İnşallah kıymetli üstadım. Bir hafta geçti. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Şükürler olsun elhamdülillah Rabbimize. 3 ayların bereketiyle günlerimiz geçiyor. Rabbim hayırlısıyla Ramazan'a erişmeyi de cümlemize nasip etsin.
0: Dertlilere deva olsun, şifa bekleyenlere şifa vesilesi olsun. Bizim ezgilerimizde Diyanet Radyo'nun tüm programlarında olduğu gibi inşallah dinleyenlerimizin gönlüne hoş sedalarla birlikte güzel izler de bırakabiliriz diye düşünüyoruz, öyle değil mi?
1: İnşallah, inşallah.
0: Efendim Günniyaz programımızda bildiğiniz üzere kadim müzik mirasımızın, musikimizin, o güzel mirasımızın güçlü sanatkarlarını konuk ediyoruz. Konu ediniyoruz daha doğrusu ve onların o güzel hatıralarını burada dillendiriyoruz. Bir bakıma manevi olarak onları programımıza konuk ediyoruz, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Birbirinden kıymetli isimleri bundan önceki programlarımızda konuk ettik. Her bölümümüzde en az bir bestekarımızı konuk ettik programımıza.
1: Evet, evet.
0: Bir kronoloji takip etmiyoruz ama yine 20. yüzyıl mı diyeceğiz?
1: Evet, 20.

0: bir isim Salahi Dede.
1: Salahi
0: Bugün
1: Dede.
0: Salahi Dede'yi anmaya, yad etmeye çalışacağız. Bilgilerimizi acizane duyduğumuz, öğrendiğimiz kadar dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız.
1: Salahi Dede'nin meşk meclisine şöyle bir değineceğiz, öyle değil mi? Kulak vereceğiz.
0: Evet, evet.
1: Peki kıymetli hocam, o halde sorumuzu soralım. Salahi Dede kimdir?
0: Salahi Dede 1912'de İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelmiş. Babası deniz subayı ve devrin önemli zakir başısı ve ayin hanlarından, Uşaki dervişlerinden Hüsamettin Efendi, annesi de Şerife Hanım. Bakın, babası hem deniz subayı hem de devrin önemli zakir başı ve ayin hanı.
1: Evet.
0: Yani hani hep programımızda bahsediyoruz. Musiki şinasların bir başka mesleği daha oluyor. Yani sadece musikiyle hayatlarını devam ettirmiyorlar, geçimlerini. Çünkü musiki biraz daha gönül tarafını harekete geçirirken bir geçim için ayrı bir iş takip ediyorlar. Günümüzde de çok önemli musiki şinasların ya doktor olduğunu, ya mühendis, ya mimar olduğunu bahsediyoruz yeri geldikçe. Salahi Dede'nin babası da önemli bir zakirbaşı, ancak bir deniz subayı. Musiki ile tanışması da ablası Şazimen Hanım'ın babası ile yaptığı meşkleri takip etmeye başlaması ile oluyor.
1: Küçük yaşlarından itibaren. Tabii, böyle bir yaşlarda. Mecliste dünyaya tabii. Gelmiş ve
0: hanede büyümüş. Ablası ve babası meşk ediyor. O da oradan kulağını doldurmaya başlıyor. Ve babasıyla birlikte dönemin tekkelerini ziyaret ederek, hangi tekkede zikir meclisi varsa oraya babasıyla birlikte gidiyor. Ve babasından eğitimler alıyor. Bu eğitimlerin teferruatını da, nasıl eğitim aldığını da yeri geldikçe bahsedeceğiz. Çok önemli besteleri var.
1: Hemen onu demişken,
0: evet,
1: programımızın henüz başındayız.
0: Evet, evet.
1: Hemen bir tanesini dinleyelim.
0: Tabii. Benim çok sevdiğim bir eser, maalesef bir albümde okunmamış. Bana da nasip olmadı, inşallah bu saatten sonra Rabbim nasip ederse önümüzdeki çıkaracağım albümlerde okumak istiyorum. Acem Aşiran makamında bir ilahi. İlahi neylesün nitsün, gönül sensiz karar etmez diye güftesi de cerrahi pirlerinden Fahrettin Efendi'ye ait çok güzel bir Acem Aşiran ilahi.
1: Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Fahrettin Efendi'ye, bestesi Selahi Dede'ye ait bu güzel ilahiyle programımıza, bu bölümüne başlamış olduk. İlahi neylesün nitsün, gönül sensiz karar etmez. Eğer gelsün eğer gitsün, gönül sensiz karar etmez dedi. Üstadım, bu eseri daha önce hiç kimse bir kayıt altına almamış, bir albüme almamış diye söylemiştiniz. Diyanet Radyoları aracılığıyla dijital ortamda.

0: da artık bir kaydımız var.
1: Şükür, elhamdülillah.
0: Evet, dinleyicilerimiz Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde bir önceki bölümlere de ulaşabilir. Yine bu bölümümüzde ilerleyen günlerde arşivimizde kaydolacaktır. Sonra tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz olabilir diye söylüyorum. Her zaman Diyanet Radyomuzun programlarına Diyanet Radyomuzun internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hazır sosyal medyadan ulaşmışken de takip etmeyi, programımızın afişlerine, duyurularımıza, gönderilerimize yorum yapıp düşüncelerinizi bizlere aktarmayı da ihmal etmeyin dedik ve Selahi Dede hakkında konuşmaya devam edelim diyorum. Babası donanmada subay olduğunu söylediniz. Evet. Sonrasında o evdeki, ev içerisindeki meşk meclislerinde, ablasıyla babasının gerçekleştirdiği meşk meclislerinde Selahi Dede de gönlünü ve kulağını aslında bir bakıma daha doğuşundan itibaren doldurmaya başlamış. Peki bu öğrenme, bu musikiyi aktarma ev içerisinde de olsa, bu meşk meclislerinde de olsa nasıl gerçekleşiyor? Selahi Dede babasından bunu birden nasıl öğrenebiliyor ya da bu süreç nasıl gerçekleşiyor? İşin gerçeği merak ediyorum bunu.
1: Evet, Selahi Dede'nin babasının çok meşhur bir zakirbaşı olması aslında Selahi Dede'nin hayatının musiki ile donanmasına, o yöne meyletmesine çok önemli bir etki gösteriyor. Bilhassa ablasıyla ve babasının bahsettiğin gibi evde yaptığı meşklerle zemin oluşan musikiyi daha sonra babasıyla yaptığı tekke ziyaretlerinde öğrendiği güftelerle babasının tavrını taklit etmeyle gelişiyor. Kendi beyanıyla bir ifadesi var nasıl ilahileri öğrenmeye başladığına dair. Ben aynen o şekilde okumak istiyorum.
0: Buyurun.
1: 7 yaşımdan itibaren babam beni dergah dergah dolaştırırdı. Yolda bana hep ilahiler meşk ederdi. Gideceğimiz dergahlarda o gece ne okuyacaksa o ilahileri yolda bana öğretirdi. Gittiğimiz bütün dergahlarda zikri babam idare ederdi. Tabii babası zakirbaşı ve şimdiki gibi belki arabayla da değil, o zamanki imkanlar daha kısıtlı, toplu taşıma veyahut da yürüyerek o yol süresince geçen zamanı güfteleri ezberlemeyle, makamları öğrenmeyle geçiren bir Selahi Dede, babasının her anına bir musiki icrasıyla eğitimde bulunduğu bir Selahi Dede'den bahsediyoruz. Bu aslında zeminden çok küçük, bakın 7 yaşında aldığı eğitim insanın en kıymetli eğitimlerden birisidir. Evet. O zamanlarda beyinde yerleşen, kafada, hafızada yer eden hiçbir şey kolay kolay unutulmaz. Selahi Dede de böyle bir temelle yetişmiş.
0: Ne güzel. Az önce dediğiniz aslında taklit ederek başlamış. Hemen günümüze atıfta bulunmak istiyorum hocam. Hocam diyorum, bir taraftan sizin akademik tarafınız da var. Öğrencilerinizle bu konuda hiç istişare ediyor musunuz? Yani bir sanatkarın önce taklitle başlaması ayıp bir şey midir? Yoksa olması gereken bir durum mudur?
1: Taklitle başlamadan zaten olmaz.
0: Öyle değil
1: yani
0: mi?
1: Birini kendinize örnek almanız, gönlünüze, kulağınıza, sesinize örnek alıp onu taklit etmeniz lazım ki bu taklit belli bir yaştan sonra sizin kendi yorumunuz haline gelir. Hatta bazen çok ileri bir yorumcu olsanız dahi tekrar tekrar dönüp bir beğendiğiniz yorumcunun ilahisini, yorumunu dinleyerek kendinizi de bir sıygaya çekersiniz. Hani ben ne noktaya geldim, örnek aldığım kişi bu, benim bugün geldiğim nokta neresi şeklinde. Bu taklit müzisyenlikte, musiki şinaslıkta, yani bu sadece icra sesli vokal anlamında değil, sazendelik tarafında da kendinize bir rehber olması lazım ki taklit ederek onun tavrında, üslubunda okumaya başlayasınız.
0: Bu da musiki kültürünün aslında her çiçekten ve arılar birer polen alıp güzel bir bal ortaya çıkarıyorlar. Evet, ya aslında evet, taklit ederek kendi üslubunu da sonrasında ortaya koyarak güzel ürün vermesine, hatta musiki mirasımızın güçlenerek büyümesine zemin oluşturuyor, sebep oluyor diyebiliriz herhalde, öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki, kesinlikle.
0: Diğer mesleklerde de öyledir. Bizim sunuculuk, spikerlik mesleğinde de aynı şekilde. Ekoller, okullar, kıymetli hocalarımız, ustalarımızı seçeriz. Aslında seçme kelimesi çok doğru mudur bilmiyorum. Usta mı çırağını seçer, çırak mı ustaya öykünür, özenir? Burası tartışmalı, belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz ama diyecek bir şeyiniz varsa.
1: Tabii talebe talip olmak kökünden gelir. Önce talep edilecek, ondan sonra da hoca talebesini talep edecek. Ama önce öğrencinin talep etmesi lazım. Öğrenci talep etti.

0: Dikten sonra hoca da onu eğer ki yetkin ve gelişime açık görürse o da ona kendi bilgisini aktarmaya başlıyor.
1: Talebe demişken o zaman sıradaki eserimiz, notlara bakıyorum. Tapduk Emre'nin en büyük talebelerinden biri, öyle değil mi? Yunus Emre Güftesi. Notum doğru, öyle değil mi?
0: Evet evet, doğru, doğru.
1: Dinleyelim.
0: Tabii ki dinleyelim. Çok güzel, Muhayyer Kürdi makamında bir ilahi. Arkadaşlarımıza seslendirmeye çalışalım.
1: Buyurunuz efendim.
0: Evet.

0: Gülniyaz.
1: Diyanet Radyo'dasınız efendim. Bu bölümde Gülniyaz programımızda Sarahi Dede'yi anlatıyoruz, onu anıyoruz eserleriyle birlikte. Az önce de güftesi Yunus Emre'ye ait, bestesi Sarahi Dede'ye ait güzel bir muhayyer Kürdi ilahi dinledik. Doktor Agah Terzi yorumuyla Ud'da Hüseyin Yıldır'ı, cello'da Yiğit Ateşi, kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu kıymetli eseri bizlere ulaştırdıkları için. Efendim, konuşmamızın başında söylemiştik, Sarahi Dede'den bahsederken babası donanmada memur, aynı zamanda Zakirbaşı, evet, diye söylemiştik. Tabii. Yani bir yandan manevi ya da musiki işlerini devam ettirirlerken hayatlarını idame ettirmeleri de gerekiyor.
2: Evet.
1: Peki Sarahi Dede bestelerini yapıyor bir taraftan, ama bir taraftan da hayatını devam ettirmesi,
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Evet, tabii ki.
1: Ne işle uğraşırdı?
2: Sarahi Dede askerliğini yaptıktan sonra okullar saymanlığında memuriyete başlıyor. Ancak bir süre sonra yaşanan bir tatsızlık sonucu görevinden ayrılıyor. Görevinden ayrıldıktan sonra tekrar görevine dönmesi için vesileler olsa da kendisi kabul etmiyor. Ve Muzaffer Ozak Efendi ile, o zaman sahaflar şeyhi diye bildiğimiz Muzaffer Ozak Efendi ile tanıştırılıyor kendisi. 1948 yılında Muzaffer Ozak Efendi'nin bir kitap dükkanında muhasebeci olarak hayatını idame ettirmeye başlıyor, ama buradaki bu geçim için başladığı iş onun musiki tarafında bize Sarahi Dede olarak gelmesinde çok önemli etkenlerde, vesilelerde bulunacak bir iş. Çünkü işe girdiği yer Karagümrük'teki cerrahi hastanesinin eski şeyhlerinden Muzaffer Ozak Efendi'nin dükkanında başlıyor. Muzaffer Ozak Efendi Sarahi Dede'ye bilhassa 1950'li yıllarda Süleymaniye Camii'nde kıldırdığı Enderun usulü teravihlerde müezzinlik yaptırtıyor. Yani Enderun usulü teravihte müezzinlik yapmak çok maharet isteyen, çok musiki bilgisi isteyen bir tavır, edep sahibi olmayı gerektiren bir şey.
1: Makam bilgisi
2: tabii
1: olacak,
2: ki
1: nazariyat olacak.
2: Yani hepsinin bir sırası, usulü, tertibi, kendi içerisinde bir disiplini var. Hani rastgele her dört rekatta bir ilahi okuyayım, bir salavat okuyayım, bir sonraki dört rekata geçeyim şeklinde değil. Hepsinin bir edep çerçevesi içerisinde bir sıralaması var. Buna mahir olarak Sarahi Dede'yi görüp bu görevi Sarahi Dede'ye veriyor Muzaffer Ozak Efendi. Daha sonra da Sarahi Dede'ye Bilici Kitap Evi'nin kurulmasında görev veriyor. Ve Selahattin Demirtaş Muzaffer Ozak'la tanıştıktan sonra Kitapçı Selahattin Bey diye anılmaya başlıyor. Yani muhasebeciliğini yaparken o kitap evinin ortağı yapıyor Muzaffer Ozak onu. Kitapçı Selahattin Bey diye anılıyor ve Muzaffer Ozak'la birlikte meşklere, musiki çalışmalarına, kültürel edebi sohbetlere katılmaya devam ediyor.
1: Efendim, şimdilerde 21. yüzyılda, günümüzde sosyal medyanın, dijital hayatın bu kadar hayatımızın içinde olması, hatta hayatımız olmasına bakmayın. Kitapçılar şu anda belki kitap evleri boş, öyle değil mi? Ama 1950'li yıllarda aslında Sarahi Dede ne kadar büyük bir hazinenin içinde bulmuş muhasebeci olarak da kendini. Hem orada kendini o kitaplar içerisinde geliştirmiş, aynı zamanda Muzaffer Ozak,
2: evet,
1: dediniz değil mi?
2: Evet.
1: Onun da aslında Sarahi Dede'yi tanıyor. Onun, evet, musiki altyapısını da görebiliyor ki Enderun usulü o teravih namazlarını onun müezzininde gerçekleşebileceğinden, evet, emin ve o bayrağı da teslim etmiş oluyor Sarahi Dede, öyle değil mi?
2: Tabii. Bir de bu dönemin çok sıkıntılı bir dönem olduğunu unutmamak, evet, lazım. İhtilal sonrası dönemlerde, bilhassa 1960'lardan sonra ev toplantıları ve zikir talimleri kapalı kapıların ardında gizli meclislerde yapılıyordu. Hatta anlatılır ki sesin gitmemesi için dışarıya camlara, kapılara battaniyeler koyulup kapatıldığı ki dışarıdan seslerin duyulmaması, tepki alınmaması yasak tabii o zaman bu faaliyetlerde bulunmak. Bu dönemlerde tekkelerde zikir meclisleri olmadan gene özel mekanlarda bu zikir meclislerini yaşatmaya çalışmış çok önemli isimlerden birisi. Bilhassa ses rengi itibariyle çok iyi bir icracı. Yani bestekarlığından daha ön planda icracılığı vardır Sarahi Dede'nin. Hatta ses rengi itibariyle nadir ve kıymetli seslerden olduğu için ve iyi derecede fasıl bildiği için babasından dolayı, aldığı eğitimle dolayı radyodan kendisine teklif geliyor. Eşi Semine Hanım rıza göstermediği için radyoda görev almıyor. Yine muhasebeci olarak başlayıp idare

0: idare ettiği kitapçılık mesleğine devam ediyor.
1: Olsun. Aile hayatında da böyle istişareler önemli. Belli ki Salahide de eşinin rızasını gözetmiş. Allah ondan razı olsun diyelim ama bizim Diyanet Radyo'da onun eserlerini konu almamıza herhalde eşinin de rahmetlinin de rızası vardır diyelim. O vakti zamanında olan pencereleri, kapıları kapatmayı bir kenara artık bıraktık. Radyolarımız aracılığıyla Salahide'nin bestelerini biz sizlere aktarmaya evet. devam ediyoruz. Şimdi onlardan bir tanesini daha dinleyelim mi kıymetli üstadım?
0: Tabii dinleyelim. Bestenigar bir ilahi. Mecnun'a sordular Leyla nice oldu diye. Az kullanılan makamlardan birisidir. Bestenigar makamında da başka eserleri de vardır Salahide'nin. Arkadaşlarımıza seslendirelim.
1: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi yine Yunus Emre'ye ait bir eser. Bestesi Selahi Dede'ye aitti. Mecnun'a sordular Leyla nic oldu dedi. Doktor Agah Terzi'yi dinledik. Ağzınıza sağlık kıymetli üstad.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum.
1: Selahi Dede'den bahsediyorduk. Evet, evet. Onun yaptığı meslekleri, daha doğrusu muhasebe üzerine daha çok gitmişti, öyle değil mi?
2: Evet, daha sonra da kitap dükkanının patronluğuna artık geçiyor. Kitapçı Selahattin Bey diye anılıyor daha sonra kendisi.
1: Bir de radyoyu da bir aslında teklifi reddetti. Var. Reddetmişti.
2: Eşi rıza göstermemiş.
1: Evet.
2: Eşi rıza göstermemiş.
1: Peki Selahide dediğince biz onun böyle özel uzmanlık alanı olarak neyi düşünebiliriz? Neyi ele alabiliriz?
2: Evet. Selahide dediğimiz zaman kıyam kelime-i tevhidi akla gelir. Selahattin Bey'e göre bu çok önemlidir ve talebe

0: kendilerini de bununla ilgili hususlara dikkat çekerek yetiştirmiştir. Kıyam kelime-i tevhidi Selahattin Bey'e göre ritmik ve müzikal yapısı nedeniyle en önemli zikir olarak kabul edilirdi ve bu zikir sırasında okunacak kasideler için şöyle söylermiş üstad. En fazla iki satır olacak, perdeyi vereceksin, uzun uzun cami kasidesi gibi okunmaz. Ne dediği anlaşılır şekilde konuşur gibi okunacak dermiş. Yani buradaki kasıt şu, malumunuz olduğu üzere cami kasideleri bir çıplak sesle herhangi bir zikrullah falan olmadan normal cemaate okunduğu için biraz daha yayvanca,
1: evet,
0: daha uzun okunur. Mesela şöyle örneklendirmek gerekirse, aynı kasideyi bir kıyam kelime-i tevhidinde nasıl okunur, bir camide nasıl okunur?
1: Örnekleriyle radyomuzda ulaştıralım.
0: Mesela camide Şemsettin Sivasi Hazretleri'nin nutkunun okunduğunu varsayalım.

0: Mesela bu cümle camide okunurken bu şekilde okunur. Ama kıyam kelimeyi tevhid dinde bu zikir esnasında aşağıdan la ilahe illallah, la ilahe zikir devam ettiği için zikrin kasidenin bu zikri bozmadan üstten sadece perdenin anlaşılır şekilde belirtilip bir sonraki okunacak perdeyi belirtmesi gerekir. Mesela şöyle diyelim, sege olsun. Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan.
1: Kısa net.
0: Kısa net perdeyi verir ve daha sonra zikir devam eder. Ondan sonra bir sonraki perdeyi çekmek istediğinde ah kenz açılmaz diye devam eder güfteye. Bir sonraki perdeyi verip yine devam eder. Aslında orada perde kaldırma dediğimiz kıyam kelime tevhid zikrindeki ritüeli ortaya geçirmek için, ortaya dökmek için bu üslupta okunan bir icradır kıyam kelime-i tevhidi. Ve Albay Selahattin Bey de 1967 yılında itibaren Muzaffer Ozak isteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma Vakfı'nda pazartesi günleri bu kıyam kelime-i tevhidini meşk ederek talebelerini öğretmiş. Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin diyelim.
1: Amin. Salahi Dede aslında bir metodoloji de kendince oluşturmuş. Bundan kendinden sonraki öğrencilerine de bunu aktarmış diye anladım ben kıymetli üstadım.
0: Kesinlikle.
1: Tabii daha konuşulacak eminim çok şey vardır ama Gün Yaz programının bu bölümünün de artık yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak aktarmak istediğiniz, özellikle bunu da bilsin dinleyicilerimiz dediğiniz neler var?
0: Şimdi Salahi Dede'nin sadece tekke musikisi tarafını konuştuk ama Salahi Dede'nin diğer taraflarından da kısaca aklıma geldikçe bahsetmeye çalışayım.
1: Buyurun.
0: Salahi Dede'nin hocalarının başında ben kıyam reisliğini de musikiyi de babamdan öğrendim sözleriyle babası Hüsamettin Efendi gelir. Yani Salahi Dede'nin hocalarının başında. Ve en çok ondan istifade ettiğini söyler. Ayrıca Münir Nurettin Selçuk ve Sadi Hoçses'in de hocası, Kadiri Zakir Başısı ve şeyhi olan Kasımpaşalı Şeyh Cemal Efendi, Hüseyin Sebilci, Albay Selahattin Gürer ve Necati Efendi de hocalar arasında yer alır. Salahi Dede'nin bestelerinde biraz daha en çok kullanılan makamlardan ziyade nadir kullanılmış makamlar. Mesela biraz evvel seslendirdik bestenin yarı makamı. İlk eserimiz Acem Aşiran İlahi'ydi. Sonra Muhayyer Külli. Şimdi nasip olursa yine bir bestenin yarı ilahi seslendireceğiz. Yani bestelediği eserler de ustalık gerektiren, makam hakimiyet gerektiren eserler. Yani bugün benim diyen müzisyenin besteleyemeyeceği makamlar. Hatta bu bestekarlığını methüsena etmek için Cinüşen Tanrı Korur'un bir mecliste Salahi Dede'ye dede mi oldun be mübarek diye met etti. Yani dededen kastı İsmail Dede Efendi. Yani o kadar güzel bir bestesini duyuyor ki.
1: Eyvallah.
0: Dede mi oldun diye methüsena ediyor. Yakın tarihte 1997 yılında evinde de alemi cemale göç ediyor. Kalp krizi geçirerek vefat ediyor. İki kalp krizi var. İlkinden sonra sigarayı bırakıyor. İkinci kalp krizi de 10 yıl sonra yaklaşık bir kalp kriziyle de alem-i cemale göçüyor. Bu gök kubbede bıraktığı kossa dahile daima rahmetle yad edeceğimiz önemli bir isim Salahi Dede.
1: Efendim Gün Yaz programında Selahattin Demirtaş namı diğer Salahi Dede'yi konu edindik. Onun hatıralarını konu aldık. Gün Yaz programının sonuna geldik. Efendim programımızda bu bölümde Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Cello'da Yiğit Ateş vardı. Kanun'da Emin Bayram bizlere eşlik ettiler. Teknik masada Samet Korkut Beyefendi sesimizi sizlerin radyolarına ulaştırdı. Yapımcımız Reyhan Sevinç Hanımefendi de programı hazırlayıp size sunmamıza vesile oldu. Kendisinin de selamlarını bir kez daha sizlere iletiyoruz. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere eşlik etmeye gayret ettim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Ve Doktor Agah Terzi, kıymetli üstadım, ağzınıza sağlık diyoruz. Ve son eseri de size bırakıyoruz.
0: Eyvallah. Bu eseri pandemi zamanı yapmış olduğum bir albümde seslendirmiştim. Mirat isimli albümde. Durman Yanalım diye bestenin yer makamında ilahi. İsterseniz o albümden dinleyelim.
1: Peki albümden dinliyoruz o halde.
0: Eyvallah.
1: Allah'a emanet olunuz.
0: Eyvallah.
1: Hoşçakalınız.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Yaşarken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevirken.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Ben Erzurum'dan Hacı Kadir, Halil Necipoğlu'ndan Halık isimli ezgi tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Mersin Erdemli'den Ahmet Atmaca. Tevhid etsin dilimiz ilahisiniz. Eşim Sevgi, oğlum Ahmet Kerem, kızlarım Zeynep Sude ve Ahsen için istiyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Mükemmel Yaşar ablam. Sizleri Trabzon, Asim, Yeşilyalı sahibinden keyifle dinliyorum. Bu bayrak halkı eseri tüm Karadeniz hemşerilerine, Uşa'daki oğlum Mert'e ve yanımdaki oğlum da kızıma armağan etmek istiyorum.

Hatay'dan selamünaleyküm. Hasan Sağınlık'tan ben hep seni düşünürüm. İlahisini dinlemek istiyorum, rica ediyorum. Bu ilahi Allah ve Resulullah sevdalılarına gelsin ve radyosu başında bu ilahiyi bekleyene gelsin. Hayırlı akşamlar.

güzel yayını İstanbul'da dinliyorum. Sıradaki ilahi tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Herkese iyi dinlemeler, iyi yayınlar.

Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Sizden Ömer Karaoğlu'ndan toprak ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi Efendimiz'i anlamak isteyen, onu seven herkese gelsin. Çok sevdiklerime ve beklediklerime gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Eskişehir'den çok selamlar. Orhan Hakalmaz'dan güzel bir eseri kıymetli eşim için, Ömer için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Diyanet Radyo yayıncılık ekibine teşekkür ederim.

İyi akşamlar. Benim için dostlukları çok kıymetli olan sevgili arkadaşlarım Ayşe, Esra ve Derya için sıradaki ilahi istiyorum. Bu ilahi aynı zamanda tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Çanakkale'den sevgiler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, sorum şu: Allah kötülüğü emreder mi? Allah'tan başka yaratıcı olmadığını ve her şeyi O'nun yarattığını söylüyorsunuz. O zaman kötülüğü de Allah yaratmış olmuyor mu? Eğer Allah yaratıyorsa bunlara rıza mı gösteriyor?
2: Kurguyu böyle yaparsanız Allah'ın kötülüğü emrettiği veya rıza gösterdiği gibi bir sonuç çıkar. Halbuki burada kötülük ve kötü nedir? Allah'ın emri ne anlama gelir? Rızasından ne anlamalıyız gibi soruları sormadan doğrudan bu kurgu üzerinden cevap vermeye kalkışmak, olayı bir tarafından tutmak ve eksik cevaplamak olur.
1: Peki buradaki eksik ne?
2: Eksik, benim sorduğum soruların bulunmamasıdır. Zaten inanç ilkeleri konusundaki yanlış anlamaların çoğu eksik veya örtük soru sormaktan kaynaklanmaktadır. Cevap veren kişi de sorudaki eksiği veya gizlenen kısmı göremezse cevap yetersiz kalır, hatta yanlış anlaşılmayı pekiştirir.
1: Öyleyse önce kötülüğü ele almamız gerekiyor.
2: Evet, önce kötülüğün ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Mutlak kötülük, insanın iradesinin sonucunda ortaya çıkan iradi veya ahlaki kötülüktür. Diğer kötülükler görecelidir. Örneğin bir vahşi hayvanın avını yakalayıp öldürmesi ve yemesi, öldüren bakımından kötü, yiyen bakımından iyidir. Daha da önemlisi, hiçbir olgu ve olay tek başına kötü sayılmaz. Kişinin niyeti ve kastına göre değer kazanır. Örneğin, insanın bir yerini bıçakla kesmek, tek başına düşünüldüğünde iyi veya kötü olarak nitelendirilemez. Bu şekilde bıçakla kesme eylemini bir cerraha nispet ettiğimizde iyidir. Bir katile nispet ettiğimizde kötüdür. Demek ki nispetler belirleyicidir. Çünkü iki olayda da bıçakla bir insanın bir yerini kesme eylemi vardır. Burada cerrahın niyeti insanı iyileştirmek veya vücudunu zararlı şeylerden ayıklamakken, katilin kastı kin ve nefret duyduğu bir kişiyi öldürmektir. Bakıldığında katili ve kesici maddeyi yaratan Allah'tır. Katil olan kişi kesici maddeyle bir insanı yaraladı ve ölümüne sebep olduysa bunun sorumlusu Allah'tır diyebilir miyiz?
1: İyi ama hocam, siz katilin fiilini de Allah yarattı diyorsunuz.
2: Doğrudur ve gerçek olan budur. Çünkü eğer katilin fiilini kendisi yaratmış olsa, onu tersine çevirme, yani yaratılmamış hale getirme imkanının olması gerekir. Halbuki katil öldürme fiilini yaptıktan sonra pişman da olsa artık geriye dönemeyecektir. Halbuki niyet ve kasıt aşamasında insan vazgeçebilir ve niyetini değiştirebilir. Fiile dönüştüğünde ise iradesinden ve elinden çıkar. Bu da gösteriyor ki fiilin meydana gelmesinde insanın niyeti ve kastı dışında kendi elinde olan bir şey yoktur. Zaten katil fiilden değil, fiili işleme niyeti ve kastından dolayı suçlanır. Buradaki fiil nedir? İnsanın bir yerini kesmektir. Eğer bu fiil suç olsa, ameliyat yapan cerrah da aynı suçu işlemiş sayılmalıdır. Nitekim yanlışlıkla öldürmelerde kasıt olmadığı için öldüren katil sayılmaz. Tekrar söylemek gerekirse, burada kötü olan fiilin kendisi değil, fiili işleme niyeti ve kastıdır. İnsan işte bu niyet ve kasıttan dolayı sorumludur. Zaten bir fiili iyi ve kötü yapan da irade, niyet ve kasıttır.
1: O zaman Allah'ı niye sorumlu tutuyorlar?
2: Dikkat ederseniz genelde Allah'ı sorumlu tutanlar, mağdurlar değil de kötülük yapanlar, katiller ve zalimlerdir. Üzerlerinden suçu atmak için veya bir bahaneye sığınmak için, canım işte adamın öleceği varmış, eceli gelmiş, bu onun kaderiymiş, Allah böyle takdir etmiş gibi cümlelerin arkasına sığınmak isterler. Böylece sorumluluktan kurtulmaya veya olayı saptırmaya çalışırlar.
1: Peki kıymetli hocam, İslam'ın bu konudaki anlayışı nedir?
2: İslam'ın kader anlayışı bu konuda açıktır. Kader hiç kimsenin günahının, zulmünün veya katliamının gerekçesi olamaz. Çünkü Allah'ın yaratması ayrı şeydir, rızası ve emir vermesi ayrı şeydir. Allah'ın yaratması imkan vermesidir. Verilen imkan iyi de kullanılabilir, kötü de. Allah'ın

0: Demek ki sorumluluk niyet ve kasta göredir. Fiillerin iyi ve kötü olmasını sağlayan da kasıt ve niyettir. Ameller niyetlere göredir hadisi de bu gerçeği bildirir.
1: İnsan bunu nereden bilecek?
0: Aslında insan fıtratını koruyup aklını kullansa iyi ve kötünün ne olduğunu anlayabilir. Ama Allah rahmeti gereği kitap indirerek ve peygamber göndererek bunları hatırlatmıştır. Hatta peygamber göndermediği bir kavmi sorumlu tutmayacağını da bildirmiştir. Yüce Allah adildir. Bildirdiği ve uyardığı konulardan sorumlu tutar. Allah'ın emri ve rızası da bildirdikleri hususundadır. Öldürmeyeceksin, eziyet, işkence ve zulümde bulunmayacaksın. Emrine uymayanları Yüce Allah adaleti gereği cezaya çarptırır. Ama kötülükten kaçan ve iyi işler yapanlara da mükafat verir.
1: Peki Siyonistlerin iddia ettiği işe yağının kehanetine ne demeli? Allah'ın emrini yerine getirdiklerini söylüyorlar.
0: Öncelikle böyle bir emir var mı ve bu emir Allah'a ait mi? Böyle bir emrin Allah'a ait olması için eldeki Tevrat'ın Hazreti Musa'ya indirilen kitap olması gerekir. Halbuki bugün elimizde bulunan Tevrat, Allah'ın indirdiği ilahi kelamın aslı olmayıp, Yahudiler tarafından tahrif edilmiş şeklidir. Bunun en önemli delili son ilahi kitap olan Kur'an'dır. Kur'an, kendinden önceki kitapların devamı ve onları tasdik eden kitaptır. Kur'an'da gerçek şu ki Yüce Allah insanlara zerrece zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler ayetinde Allah'ın zulümle hiçbir şekilde alakasının olmadığı bildirilmiştir. Bir topluluğa olan kin ve nefretiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olunuz ayetiyle de zulüm değil, tam aksine adalet emredilmiştir. Tevrat'ın tahrif edildiğini ise Kur'an şu ayetle bildirir. Az bir kazanç ve çıkar elde etmek için kendi elleriyle yazıp da işte bu Allah'ın katındadır diyenlere yazıklar olsun. Yine yazıklar olsun iftira edip elleriyle yazanlara. Bir kez daha yazıklar olsun geçici az bir kazancın peşinde koşanlara. Bütün bunlar gösteriyor ki Yahudilerin Allah bunu emrediyor iddiaları temelsiz ve boştur.
1: O takdirde Yahudiler kötülüklerine kılıf mı uyduruyorlar?
0: Tam da öyle. Nitekim iddia ettikleri İshaya'nın kehaneti meselesi bunu açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Ne diyor orada? Yeşu halka bağırın, Rab kenti size verdi dedi. Kent içindeki her şeyle birlikte Rab'be koşulsuz adanmıştır. Kentin surları çöktü, herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. Kadın, erkek, genç, yaşlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan eşeklere dek kentte ne kadar canlı varsa hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler. Sonra kenti içindekilerle birlikte ateşe verdiler. Ancak altını ve gümüşü, tunç ve demir eşyayı Rabbin tapınağının hazinesine koydular.
1: Bu anlatı Gazze'de yapılanlara ne çok benziyor.
0: Doğru. Kur'an'ın birçok yerinde Yahudilerden bahsedilmesinin hikmeti budur. Kur'an'da Yahudi zihniyetinin yol açtığı kötülükler örnek olarak anlatılır. Bu zihniyeti taşıdıkları sürece Yahudiler bu kötü örneklikten kurtulamazlar. Bu kötü örneklik günümüzde Siyonizm olarak tezahür etmiştir. Tarihte onların zulmüne uğrayan Amalikalılardı. Bugün ise Gazzelilerdir. Bu zihniyette olanların ellerine düşmeye görsün bir kent. Bütün nefes alan canlıları yok ederler, sadece çok sevdikleri altın, gümüş ve değerli madenleri bırakırlar. İnsanın aklına geliyor, Gazze'nin hedef seçilmesinde acaba sahilindeki petrol ve doğal gaz yataklarının etkisi var mıdır?
1: İyi de bu ırkçı bir bakış olmaz mı?
0: Müslüman asla ırkçı olmaz ve asla antisemitistler gibi bir kavme düşmanlık yapmaz. O yüzden ben bu zihniyette olduğu sürece Yahudiler ifadesini kullandım. Yahudi ırkına mensup olanları değil, taşıdıkları zihniyeti eleştirdim. Yoksa her Yahudi bizim gibi Allah'ın kulu bir insandır. Müslüman olduğunda da din kardeşimizdir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

canım benim. Al da bir Buse'yle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, dinmez efkanım benim.

devranım benim, müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mühim.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldız

Dudaklar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Ankara'daki muhteşem mabetlerden bir tanesi olan Ahi Şerafettin Camii Şerifi bizleri bekliyor. Efendim, Ankara'mızda Saman Pazarı semtinde 13. yüzyıla ait olan muhteşem bir Camii Şeriftir Ahi Şerafettin Camii. Evvelce önünde ve etrafında pek çok arslan heykeli bulunduğu için halk arasında Arslanhane Camii olarak da anılmış bir yapıdır. Ahi Şerafettin Mahallesi At Pazarı yokuşu üzerinde mevcuttur efendim bu muhteşem yapı. Kıymetli dostlar, ahşap minberindeki birinci kitabede Selçuklu Sultanı Mesud bin Keykavus zamanında Ahi kardeşler tarafından Hicri 689 yılında yaptırıldığı bildirilmekle birlikte Cami-i Şerif'in aslında daha eski olduğunu ileri sürenler de mevcut. Bu muhteşem yapının cümle kapısı yanındaki diğer bir kitabede banisi olarak bazı araştırmacıların Şerafettin şeklinde okuduğu Seyfettin ismi bulunmakta. Bunun Emir Seyfettin Çaşnigir olması mümkün görüldüğünden binanın yapım tarihi 13. yüzyıl başlarına kadar geri götürülebilmekte. Araştırmacıların çoğu aynı asrın sonlarına doğru harap duruma düşen Cami-i Şerif'in ahilerden Hüsamettin ve Hasan isimli iki kardeş tarafından tamir ettirildiğini ve mihrabın da bu sırada yaptırıldığını kabul etmekteler. Bu iki kardeş Cami-i Şerif'in yakınında türbesi bulunan Ahi Şerafettin Hazretlerinin babası ile amcası. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif bir dikdörtgen biçiminde olup kıble duvarına dikey dört ahşap direk dizisiyle beş sahne ayrılmış durumda. Orta sahan yanlara göre daha geniş olduğu gibi tavanı da daha yüksekçe. Cami-i Şerif'in esas girişi olması gereken kesme taştan yapılmış ve bir taç kapı hüviyetini taşıyan kuzey kapısı ahşap kadınlar mahfiline çıkmakta. Doğu ve batı duvarları üzerinde bulunan iki kapısı ise Cami-i Şerif'in harimine açılıyor. Cami-i Şerif'in yapımında moloz taşlarla arasında Roma ve Bizans devirlerine ait pek çok işlenmiş devşirme parça da kullanılmış. Direk başlıklarının devşirme olmasına rağmen tavan çok itinalı bir işçilikle işlenerek ahşap konsol ve kirişlerle düz olarak yapılmış. Üzeri kiremitle örtülmüş. Anadolu'daki Selçuklu mihraplarının en güzellerinden olan mihrabın stalaktitli bir nişi olup yüzü mozaik çinilerle kaplanmış ve süslemesinde alçı da kullanılmış. Özellikle Cami-i Şerif'in ceviz ağacından yapılmış minberi de aynı derecede değerli ve muhteşem bir güzellikte. Üzerindeki diğer kitabeden öğrenildiğine göre Hicri 689 yılında Mehmet bin Ebu Bekir adında bir neccar tarafından yaptırılmış. Minberin kapısı, tacı, iki yan aynalıkları ve korkulukları zarif oymalarla bezenmiş. Minaresi 8 köşeli bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın yuvarlak gövdeli, yer yer gök mavisi lacivert çinilerle süslenmiş hali hakikaten gözlerimizi kamaştırıyor. Cami-i Şerif'in dışında bir hazire ile Ahi Şerafettin Türbesi yer almakta. Bu Cami-i Şerif sadece Ankara'nın değil, bütün Anadolu'nun asli karakterini ve kıymetli unsurlarını günümüze kadar koruyabilmiş en müstesna Türk eserlerinden biridir efendim. Özellikle Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen ziyaretçiler Ahi Şerafettin Camii Şerifini yahut Arslanhane Camii Şerifini ziyaret ederler ve vakit namazlarını burada eda ederler yahut Tahiyyetül Mescid namazını kılarlar. Ve özellikle Ankara Kalesi'ne, Ankara civarına şu mesajı verirler: Ankara bir İslam beldesidir. Bu bütün güzellikleriyle ön planda ve ortadadır. Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayramı Veli Hazretleri'dir. O da nefesi Somuncu Baba Hazretlerinden almıştır. Ve ondan evvelki bütün ehlullahla birlikte alimlerin de bir uğrak yeri olmuştur Ankara. Bir ilim ve irfan şehridir. Allah-u Teala Ankara'yı herden böyle anabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendim, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası, kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

0: Günün duası.
1: Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedin, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakup

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. Ya Allah, Ya Rahman dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
3: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
2: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
3: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
4: Yine ne diyor?
5: Bu kez ne istemiş tanrısı?
3: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizledim.

0: özenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, öyle demiyor muydu Muhammed?
1: Evet, öyle diyordu. Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
0: Şimdi öyle demiyor ama Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
2: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, elemi kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların birbirlerini çekemedikleri çok olur. Çekememezlik olan yerde kavga çoktur. Senden büyükler seni çekemezlerse itibarını kaybedersin. Seninle denk olanlar seni çekemezlerse yaptığın iyilikler göze görünmez. Senden küçüklerin çekememezliği de hasettir. Onlar da senin iyiliğini istemezler. Bu çekememezlik yüzünden insanlar karşı karşıya gelirse biri hayatını kaybeder. Ey gönlümün aydınlığı, kardeşim, sen hasetçilerden olma. Haset, tedavisi çok uzun süren bir çeşit hastalıktır. Hasetçinin yediği kendisini yer bitirir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Halid bin Velid değil mi o?
2: Evet.
1: Ne işi var burada?
2: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
1: Olabilir.
2: Yanındakileri tanıyor musun?
1: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
2: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Abi.
1: Velid.
3: Kardeşim. Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
3: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür.
1: Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
4: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
5: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
0: 124. Bölüm.
4: Muaz bin Cebel 18 yaşında İslam'la şereflenmiş cesur bir gençti. Kur'an'ın ayetlerini iner inmez ezberlerdi. Güçlü bir hafızası vardı. Sorduğu sorularla peygamberimizin takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Resulullah dini bilgilerine güvendiği için Muaz'ı Medine'nin uzak bölgelerine imam olarak görevlendirir, Kur'an'ın öğrenileceği birkaç isim arasında onun ismini de zikrederdi. Bir gün Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz sen de bin" diyerek genç sahabeyi çağırdı. Muaz Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Tam binmişken hayvan huysuzlandı, silkinerek ikisini yere düşürdü.
3: Ya Resulallah, iyi misiniz?
4: Peygamberimiz gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
3: Hay Allah, binmeseydim keşke. Resulullah yere düştü benim yüzümden.
4: Olanlara rağmen peygamberimiz merkebe binmeye kararlıydı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep yolcularını taşımaya başlamıştı. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
3: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
4: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
3: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
4: Muaz iyice meraklanmıştı. Belli ki önemli bir şey diyecekti Resulullah. Peygamberimiz "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
3: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
4: Muaz sabırsızlıkla peygamberimizin anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Peygamberimiz ve genç sahabisi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettikten sonra Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
3: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
4: Peygamberimiz "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
3: "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Acaba bu sorunun cevabı ne?"
4: Resulullah "Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," dedi.
3: "Ya Rabbi, bu ne büyük müjde. Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?
4: Peygamberimiz, hayır müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler cevabını verdi. Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiramdan bir kısmı peygamberimizin yanında oturuyordu. Derken yakınlarından birisi geçti. Oturan sahabilerden biri Resulullah'a şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum.
4: Peygamberimiz ona, bunu ona söyledin mi diye sordu.
3: Hayır, söylemedim.
4: Peygamberimiz git ona söyle deyince adam o kimsenin yanına gitti.
3: Biliyor musun? Ben seni Allah için seviyorum. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim.
4: Peygamberimiz ashabına vaaz etmeye başladı. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Ashab-ı kiramdan biri Allah Resulüne şöyle sordu.
3: İnsanların hangisi daha faziletlidir?
4: Peygamberimiz kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir dedi.
5: Mahmum kalp nedir acaba?
6: Soru öğrenelim. Bir an önce öğrenelim.
5: Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz.
4: Allah Resulü mahmum kalp,

0: Susuz kişinin kalbine işlemesi gibi iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
1: Ey Allah'ın Resulü, aramızda konuştuğumuz bir konu var. Bunu size danışmak istiyoruz.
2: Allahü Teala altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele buyurdu.
3: Elimize geçen her malı dağıtmalı, hiçbirini saklamamalı mıyız? Biriktirdiğimiz her dirhemden sorumlu mu oluruz?
4: Yoksa altın ve gümüşü biriktirmek mi haram kılındı? Hangi mal daha iyiyse ona edinelim.
0: Peygamberimiz burada farz olan zekatı vermeyenlerin kastedildiğini söyleyerek şöyle ilave etti. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir. Ashab-ı kiram bu tatlı sohbetin tesiriyle vaktin ne kadar çabuk geçtiğini anlamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanla namaz vaktinin geldiğini anlamışlardı.

0: Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlar. Peygamberimiz torunlarına karşı ayrı bir muhabbet duyardı. Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi. Torunlarına sevgiyle sarıldı ve onları kucağına aldı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah, mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Peygamberimiz ailesine çok düşkündü. Aile bireylerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları sevdiğini her fırsatta dile getirirdi. Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Hatice validemizin ilk göz ağrısı Hazreti Zeynep ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yaşı henüz 30 bile değildi ama iyileşme ümidi gittikçe azalıyordu. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma ve diğer hanımlar ellerinden geleni yapsa da her an kötü bir haber almanın korkusunu yaşıyorlardı.
1: Durumu nasıl Ümmü Eymen?
2: Allah bilir ama pek iyi değil.
1: Ne yapsak?
2: Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme. Takdir Allah'ın.
1: Ufacık çocukları var. Allah onu onlara bağışlasın.
2: Amin. Ümame nerelerde? Annesinin bu halini görmesin.
1: Kızlar onu dışarı çıkardılar. Oyalıyorlar.
2: İyi.
1: Ebu'l-As nasıl?
2: Başından ayrılmıyor. İyileşsin diye gözünün içine bakıyor.
1: Daha yeni kavuşmuşlardı.
2: Evet, birbirlerine bu kadar bağlı, muhabbeti bol olan çift az bulunur. Zeynep'in düğünü dün gibi gözümün önünde. Ah, anacığı Hatice de, Zeynep de ne kadar mutluydular. Hatice, yeğeni Ebu'l-As'ı çok severdi. Tam da onlara yakışır bir damat olmuştu. Müşriklerin tüm baskılarına rağmen ailesini korudu, kolladı. Zeynep'i hep çok sevdi.
1: Ta ki müşrik erkeklerle Müslüman kadınların aynı nikah altında olmasını yasaklayan ayete kadar.
2: Evet, o zaman da peygamberimizin isteğini ikiletmedi. Zeynep'i kardeşiyle buraya gönderdi.
1: Allah ona güzel bir ahlak lütfetmiş.
2: Hamdolsun.
1: Bu sayede hidayete erdi.
2: Zeynep onun Müslüman olduğunu görmüş oldu.
1: Sanki son anlarını yaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah onu bize, Resulüne, evlatlarına bağışlayacak inşallah. Ne oldu?
3: Resulullah'a haber verin. Zeynep sekerat haline girdi.
2: Korktum, başıma geldi.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.

0: Hazreti Zeynep'i, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama esnasında Peygamberimiz onların yanlarına geldi ve onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın ve gerekli gördüğünüz kadar yıkayın buyurdu. Yıkama işlemi bitince Peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası. Kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar, işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duy.

0: Radyo. Hadislerin hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. Ya Allah, Ya Rahman dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
1: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
0: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
1: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
2: Yine ne diyor?
3: Bu kez ne istemiş tanrısı?
1: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, öyle demiyor muydu Muhammed?
2: Evet öyle diyordu.
3: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
1: Şimdi öyle demiyor ama Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
0: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, elemi, kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların birbirlerini çekemedikleri çok olur. Çekememezlik olan yerde kavga çoktur. Senden büyükler seni çekemezlerse itibarını kaybedersin. Seninle denk olanlar seni çekemezlerse yaptığın iyilikler göze görünmez. Senden küçüklerin çekememezliği de hasettir. Onlar da senin iyiliğini istemezler. Bu çekememezlik yüzünden insanlar karşı karşıya gelirse biri hayatını kaybeder. Ey gönlümün aydınlığı, kardeşim, sen hasetçilerden olma. Haset, tedavisi çok uzun süren bir çeşit hastalıktır. Hasetçinin yediği kendisini yer bitirir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Sevgili radyo dostları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programı ile sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selamlar, sevgiler. Değerli dinleyenler, bugün meleklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bahsedeceğimiz konuysa meleklerin kanatları. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin vasıfları hakkında verilen en açık bilgi, onların kanatlı olduklarıdır. Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmanın boyutlarını dilediği kadar genişletir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Bu ayeti kerimede meleklerin kanatlarından, onların elçilik görevleriyle bağlantılı bir şekilde söz edildiğinden, kanat veya kanatlar ifadelerinin, meleklerin süratle hareket etme ve uçma özelliklerini belirtmenin yanı sıra, farklı elçilik görevlerine birer işaret olarak da algılanması mümkündür. Kur'an'da meleklere nispet edilen kanatları, kuş ve diğer varlıkların kanatlarına, ayrıca bu varlıklardan esinlenerek yapılmış uçak ve benzeri araçların kanatlarına benzetmek doğru değildir. Çünkü kanat denilince insan zihnine belli bir şekil gelir. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar olduğuna göre onların kanatlarının mahiyeti bilinemez. Ayette meleklerin kanatlarının çokluğundan söz edilmiş olması, onların güç, kudret ve süratlerinin derecesini gösterse de, bunu sadece sembolik bir anlam taşıdığını ileri sürmekte isabetli değildir. Çünkü ayet ve hadis metinlerini anlamaya çalışırken şu yöntemi izlemek önemlidir. Ele alınan ayet veya hadisin metni sözlük anlamıyla anlaşılıyorsa, bu manayı terk edip mecazi anlamıyla değerlendirmek isabetli değildir. Buna mukabil metnin sözlük anlamıyla anlaşılması imkansızsa, o takdirde mecazi yorumlar yapmak uygun olur. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer konu meleklerin görülmesi. Melekler nurani ve ruhani varlıklar olduklarından gözle görülmez, duyularla algılanamazlar. Ancak bu onların hiçbir şekilde görülmedikleri,